0: Allah Allah.
1: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezve geliyor kendisine biraz sonra.
0: Allah.
1: Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse, cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerin atışına iştirak etseler o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da yani cehri zikir yapanlar da sessiz zikir yapanlar da onun dışındaki zamanlarında hafi zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliğe çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa ki bizim deliliğimizin sebebi sorusu niye bize deli diyorsunuz ya diyorsunuz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Gözkan gibi böyle kesilen cezaya gelirseniz üç defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet-i Nurlar isimli kitaba bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e el atmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz N harfiyle, Naci'deki N harfiyle. Nesimi'deki N harfiyle. Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o

0: etrafımızdaki kişiler. Yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah-u Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah-u Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah'ıymış. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım, bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün, bir hafta falan vakit farkıdır. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi fısıldatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı, ama gene savaşın olduğu yerde, o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse, o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse, o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınız söylediyse, ya ben, Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmezler? Dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileriyse, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle İblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisiniz de var, 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek kendimize ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. 3 tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. 1. Allah kalplerde olanı görür. 2. Allah kalplerde olanı işitir. 3. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. 0 amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz, böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. E biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, İşte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah Teala'sındaki emanetin dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. E onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatla dediğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman gidiyor. Cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var, papazı kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah Teala kabul etmişse, o zaman bunu gerçekleştirmemek laflarımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız, tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki, ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunu tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminli, sak ve ahlini yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabi bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabi bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Geçerseniz zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah sana diyor ki, Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennete, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah sana dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. O yüzden bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasından çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Cihazı Suresinin 7. ayet kirmesi ve Allah-u Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinizde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Cevap ettiniz, yaşandığınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannederseniz hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Beşinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet kerimesine göre bütün müminler Allah Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Âl-i İmrân suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Her bir gün tövbeyle sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Ahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet vizesinin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediklerimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınız da negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ihtiyaz edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, İki, nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesir altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah-u Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah-u Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin. Eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa Kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almıştır. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra

Herkesin kulaklarında bakra var. Herkesin kalbinde ekinet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü Basar isimli

0: sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey, kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. Daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah-u Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah-u Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız, irfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah-u Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp kulağınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapça'da göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
1: Allah.
0: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul Elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah Teala. Ne demek bu büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'e adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken Bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an yedi hediyeyi veriyor Allah-u Teala size. Yedi tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi o güne kadar Allah-u Teala size 10 kat verirken o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat adlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam zühd makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz zühd makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki su varılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahalline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretül Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam ulul erbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür, Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah Teala salattan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin dört makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah-u Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor bunun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah-u Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbap makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz, mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın müntesiplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur, zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri Ama zulmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zulmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zulmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zulmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zulmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah-u Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zulmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zulmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zulmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zulmani ilminde sahibi olabilirler. Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zulmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zulmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse İlimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu.

gördü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki 4 kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki 1. 7 basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil.
Öyleyse

0: Ve onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademelerde insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer o kişinin daimi zikre ulaştığı yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor. ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmetse sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zulmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor, onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Piri Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi, o alemin varlığı ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zulmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse Şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilmin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyle şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona, onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Bu duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerinde de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin, sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak aciziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı O'dur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere, tekrar bir beraberlikte, tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan Ulul Elbab'tan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla ulaşamadığımız, o beş duyunun ötesindeki sistemleri içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda yerlerine oturtabilmemiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmemize bağımlı. Kur'an bir bütündür ve her şeyi ihtiva eder. Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir.
Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasını tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icabet mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı,

bir kişi 7. basamağa ulaşır, aminu olur. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah Teala. 11. basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur salavat fazılların. Kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah Teala devrin imamını açıklamışsa, o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun Allah'a ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihane ile. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır 14. basamak. Tabiiyet, Allah-u Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla, %2 rahmet zaten vardır kalpte, ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimleriyle ruh 7. gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru 7 tane alemi geçer. Sıdret-i müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi fena fillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı zühd makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar zühd makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa
daimi zikrin sahibi olur.

Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan Ulul Elbab makamıdır. İlmel Yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel Yakin hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar İlmel Yakin ile Aynel Yakin arasında bir köprüdür. Aynel Yakin hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak devam etmesi, uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah-u Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne? Özelliği başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya olduktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler.
İşte onlar ehli tevekküldür. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz." Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra, daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki baz esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe, adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür. Daimi zikirle onları sıfırlarsınız. Ondan sonra da nefsinizin kalbinde müzeyyen olma faslı başlar. Müzeyyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul.
irade, onun cüz'i iradesi, seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah-u Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah-u Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi. Kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında. Peki bunlardan hikmete ulaşanlar, onlar öyle kişiler ki Allah'a tevekkül etmişler. Tevekkülleri onları günün yarısından daha çok zikre, sonra da daimi zikre ulaşmış, ulaştırmış. Zikir farz mı? Farz. Çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Öyleyse hikmete ulaşan herkes sadece Allah'ın farzlarını gerçekleştirmiş olanlardır. Onlara aşırı dinci derler, kökten dinci derler, daha ne ifadeler kullanırlar. Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı? Evet, farz. Ahzab Suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.
Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızda ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın 7 safhasında yaşamışlardır. Allah'alaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulul elbab için? Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsuru. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür, devamlı olarak zikrettiği için kişi devamlı kalbe ulaşan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zulmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır o kişi ölene kadar. Hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir, zulmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur.
İkinci unsur, bu sebeple daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah Teala'nın kalp kulağını açması, Allah Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitap ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu, alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin 8 saat çalışma, dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur. Eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah Teala hem
daima zikir yap diyor. Hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz, ibadet olarak, dünya çalışması olarak, hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür, her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu müteşabih ayetlerini kullanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Rasihun ise, rüsuh sahipleri, dinde derin ilim sahipleri ise derler ki, biz inandık, eminiz ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler. Nasıl kalplerinde zevk olanlar tezekkür edemiyorsa, o rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Ulul elbab tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde, senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki, feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir görülüyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır. Keyfe maişadır. Dilediğini yapar. Ama bizler hepimiz kuluz. Yaratıkız.
onun emrindeyiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Kölelik hayatımızdan daha kıymetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada söz konusu olan şey, hikmet ehlinin tezekkür ehli olması, kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırma yetkisinin olması ve aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırma yetkisinin olması. Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi, bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul ederim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dörde bölmüş. Tam eşit dört bölüm. Dört tane yedi basamak. Ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın dördüncü mertebesi. 2 makam ve üçüncü makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasını. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet nedir? Hikmet Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına
rehber edinen, Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa, iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar, adaleti tecelli ettirirler, Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada devrin imamın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir. Ulul elbab makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman ulul elbab makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi salah makamının ilk dört kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası ulul elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası ihlas makamı, yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası salah makamının ilk dört kademesi, dört mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman yedi tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın.
indi ilahide son size göstereceği nokta, Allah Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta, oradaki sitetin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Enam suresinin, affedersiniz, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilmiş. Burada da Beyine 5'te de hanif kelimesi kullanılıyor. Anlaşılıyor ki Ulu'l-Elbab makamında nefsinizi henüz teslim etmediniz. Teslim İhlas makamında gerçekleşecek. İhlas makamında gerçekleştiriyor. Tövbe-i Nasuh'a davet eder Allah Teala o ağacı gördüğünüz zaman. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci mertebesinde olursunuz. Hala hikmet ehlisiniz. Hikmet ehli olmanız devam ediyor. Hikmeti aşıp ötesine geçmediniz. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'tan sonra o güne kadarki günahlarınızı örterek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının 4. kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin 3. safhasıdır. 1. safha Ulu'l-Elbab, 2. safha İhlas, 3. safha salah makamının ilk 4 kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılmanız için Allah Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının 5. kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur.
Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazd-ül Azim'in sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte Salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emirle, emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bizim ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi, aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip, onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi, nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve bugünlere sesleniyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah Teala tarafından. Biz Allah Teala'nın İrşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani İlmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakin ve aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin ilim açısından Allah'ın söylediklerini yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynel yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamak

içerisinde mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Ulul Elbab? Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin hudutlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, Ulul Elbab kademesidir. Ve Ulul Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün dergahları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri, hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri, 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi, Ulul Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa, o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Müntaha'dır. Sitrül Müntaha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah-u Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi, hikmetin birinci kademesi Ulul Elbab'tır. Yalnız zemin kat görmüyor. İkinci ve üst kademesi, hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynen yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir.

Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakin ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te de Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olunur? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ O kişi ki O kişiler ki nefslerin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullaha mucisine lehutnine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Halis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken bu konumda bunların hepsi yok olmuştur karanlıklar. Afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardaki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin görerek Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın
mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler, eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir. Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala. Devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum. Görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi
kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsun dedi içerisinin tertemiz olduğunu. Dedim dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi hacet namazı kılmadan da gösterir Allah-u Teala. Defalarca gösterir. Ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir.
Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki, bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşat müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ben de Hz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sabıkının evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar. İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suali sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldum. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldum. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğim gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli perde haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sabikunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabikunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabikun nedir? Kimdir sabikun? Sabikun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbap makamı. Daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbap. Ulul sahipleri demek. Elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbap sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbap makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 119 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarını açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazlası, selavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulul elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sürece ulul elbaptasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıdretül müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabi kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulul elbab için peki onlar bir kısmı ulul elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar, Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor, İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzil azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor yaşlılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evle yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ, hidayet İdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakzetmezler ve nakzetmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahi Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daveti yaptığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرْ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte İblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek, bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler.
1: Allah.
0: Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor adlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Neyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten

Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi hatta zelalen bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler, küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillah diyor Allah Teala Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat andolsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayi de uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabını çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah Teala burada açık bir şekilde onlara Allah Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. Velâ liyehdi

Benim tarika ve Allah onları tarika, yani sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme, mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah Teala onların fizik vücutlarının nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha, ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor, mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor, cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi, onlar ki müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Velâ suresinin ikinci yedi basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. Üçüncü safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 21 ve 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar Resulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Allah'ın
Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını, şeyi onlar Allah'a ulaştırdılar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince, bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adivun mübin ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm, sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş. Ama ezelde aldığını biliyoruz Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve eyni budeni. Ve bana tabi olun. Ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misakler ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye soruyor sözlerimi işittiniz mi semina diyoruz işittik öyleyse itaat edin diyor itaat ediyoruz nefsimiz yemin veriyor ruhumuz misak veriyor fizik vücudumuz ahd veriyor ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldın diyor. 3 yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle
Ve bi ahdullahi efu buyuruyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizde, ahdinizde yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü büdü rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm settekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi semila men enabe ile yakin bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedun aleyhisselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20.000 davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsiran. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse
nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının
Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet sahnesine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet sahnesine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَا الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Oysa zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Vezkür ismi Rabbike ve tebettelilehi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farza ait hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ kadeytumüs salâte
yeskürallâhe feskürallâhe kıyamen hu'uden ve alâ cunûbihim. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönünün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin. Acaba amel açısından durumların hesabının ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul-elbab yeskürallâhe kıyamen huvuden ve alâ cunûbihim diyor. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır.
kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür, üç tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen faz orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaze eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi İndi İlahi'de sona eriyor. Ve tahtlar İndi İlahi'nin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor, Bekâ makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanın nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Ne ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan zühd telakki eden Allah-u Teala pozitif zühdü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühdün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizlere tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdtür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nevi'ye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması,
ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutta da nefs, başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir.
Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Haliktir, yaratıcıdır. Biz de hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan

ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muhsinler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Allah-u Teala ulul elbab için diyor kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada ulul elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu ulul elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada ulul elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri, şeytan ulul elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna ulul elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer ulul elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte ulul elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var.

0: Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü ulul elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için ulul elbab standartlarındayız. İşte tabii bütün sahabe önce ulul elbab oldular. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına, Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa li yabudullaha muhlisine lehu'd-dine hunefa." Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği, kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci acımasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, demin bahsetmiştik, mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe İhlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki size din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslubu lehu min kavle en yetiyekmi azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey ameli olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnnallâhe ye'murüküm an tu'adil emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızda ise teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Bize insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, İşte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Tasavvuf size şikayeti değil. Olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz. Onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz. Veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Size hakaret ettikleri kanısındasınız. Size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafınızda, öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz, toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye. İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa, bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancanın davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İçinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz,
0: biz ve o, Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz.
1: Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi, birincisi diyor ki eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir. Aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi. Birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir. Aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler, hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede, neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size, sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yatınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin. ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için. Kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağı. Tasavvufta olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendinizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, sizi incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Ve başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil. Müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine aslında kendi istikametinde kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir. Herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki. Asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlarını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul ittihaz edecektik. Hani onlar gibi Kur'an'ın bütününe tabi olacaktık. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez. Küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar. İkinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İhtiyacınıza, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız ihtiyaç sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz. Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakiniz artacak. İştiyakinizin artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız, Dünyada birçok problemlerle karşı karşıya insanız. Her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zemederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kalacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür. Öyleyse şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların, size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bulundukları zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah-u Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir rezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız,

davranışta bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üst niyet sahibi olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kusur noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk ve size onu yutturmaya çalışacaklar. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açmak. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz bir muhatabınızla yaşadıktan sonra hasarlı neticeler aldıktan sonra yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra girseniz onunla yeniden konuşsanız sükunetle onun size yaptığı şeyin sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz. Siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız.

neden haksız olduğunuzu arayacaksınız. Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesir altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizi huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler. Siz kendi davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, ki hepinizin mutlu olmayasınız eminim, o zaman şeytanın tuzağında değil misiniz? Mutlulukları bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor.
Biz Allah'ı, onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu? Ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları, hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine, uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim, hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ını zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene inşallah birlikteyiz. Ankebut suresinin 24. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fema kâne cevabe kavmihi illa en kalukturuhu ev harrikuhu fe enca hullahu minen nar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Kelimeler fe, bunun üzerine buna rağmen makâne olmadı. Cevabe cevap kavmihi, onun kavmi illâ'den başka en kalüktülûhu, onu öldürün demek. Ev veya harrikuhu, onu yakın. Fe böylece bunun üzerine encehullahi, Allah onu kurtardı. Min dan ennari, ateş. Ateşten. İnne muhakkak fi, içinde de vardır. Zaliki, bu işte bu. Le, elbette mutlaka, ayatin, ayetler. Likamin, bir kavim için, yu'minun, mümin olurlar. Sonuç şöyle oluyor. Buna rağmen onun kavminin İbrahim Aleyhisselam'a cevabı onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim ne kadar put varsa hepsini kırıp döküyor bilgece, putların bulunduğu yere girip bir tane büyük putu bırakıyor ve ertesi gün gelip yakalıyorlar, orada geziyor musun sen diye. O da girince, söyleyince kendisine onlar, sen putları hepsini kırmışsın, sen bunu bize nasıl yaparsın deyince Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, ben değil diyor, ben kırmadım. Olsa olsa diyor, bu put kırmıştır diyor. Şu büyük olan kırmıştır hepsini. Zaten en büyükleri o. Hepsini rahat rahat kırabilir. Onun üzerine diyorlar ki, hiç put, kendisi bir taş, diğer putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de cevabı veriyor. Diyor ki, başka bir taştan yapılmış putu bile kırmaya gücü yetmeyen bir şeye siz diyor tapıyorsunuz diyor. İbadet ediyorsunuz diyor. Onun size bir faydası veya bir zararı olması mümkün değil diyor. İşte buna rağmen kavmi Hazreti İbrahim için onu öldürün veya yakın tarzında bir karara varıyor. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve gale İnne mettehaztum min dunillahi efsanen meveddete beyni kum fi hayati dünya sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'din ve yel anu ba'dukum ba'den ve me vakumun naru ve ma lekum min
Nasirin. Nasirin. Ve gale dedi, inne muhakkak ki ma olmadı değil. İttihaztum, siz edindiniz. Min duni, den başka. Allahi, Allah. Efsanen, putlar. Mevedete, sevgi, muhabbet. Beynüküm, siz aranızda. Fi içinde. El hayata, dünya, dünya hayatı. Sümme sonra. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Yekfuru, inkar edecek. Badüküm, sizin bir kısmınız, bazınız. Bir badın bir kısmını, bazısını. Ve yer onu lanet edecek. Badüküm, sizin bir kısmınız, bazınız. Bağdan bir kısmı, bazısı. Ve me vakum, ve sizin dönüş yeriniz. Ennâru, ateş. Ve malekum, sizin için yoktur. Minden nasirin, yardımcı.

İbrahim Aleyhisselam, fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi duyduğunuz Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmını inkar edecek ve bir kısmınız da birbirini lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz, sizin için dönüş yeri ateştir ve sizin bir yardımcınız yoktur, dedi.

Evrim Aleyhisselam. Fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Yani siz putlara karşı sevgi duydunuz. Allah'tan başka putlar edinmek, putlara karşı bir sevgi duymak. Yani tapmak söz konusu olduğuna göre putlara, onlara karşı sevgi duyulduğu muhakkak. Siz bunun için Allah Teala öyle söylüyor. Fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan, mevcut olan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmını inkar edecek ve bir kısmınız da

bir kısmı hızı lanetleyecek. Bir kısmınız inkar edecek ve bir kısmınız da lanetleyecek.

sizin dönüş yeriniz ateştir. Ve sizin için bir yardımcı da yoktur, diyor Allah-u Teala.

الرأي والإصرار. Sizin dönüşleriniz ateştir diyor. Putlara inen insanlara aranızda sevgi oluşan putlar ediniz diyor. Ve bütün putperestlerin gideceği yer cehennemdir. Dönüşleriniz ateştir diyor İbrahim Aleyhisselam. Biliyorsunuz ki bir açık şirk var. Bu açık şirk, yani insanların açık bir şekilde putlara tapıyor olması hali. İkincisi gizli şirk. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31-32. Ayetlerinde bunu söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olanlar şirkten kurtulmuşlardır. Rum suresinin 31-32. Ayetlerine göre geri kalanlar fırkalara ayrılmış olup, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmış olup, her biri kendi elindekilerle oyalanan şirkte olanlardır. Burada Allah Teala açık şirkten bahsediyor. Açık açık Hazreti İbrahim'in kavmi putlara tapıyordu. Ve 26. ayet-i kerime fe amene lehu lut ve kale inni muhacirun ila rabbi innehu huvel azizül hakim. Ve böylece böylece bunun üzerine bundan sonra amene iman etti ehu ona Lut'un, Lut aleyhisselam. Ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben macirun, hicret edenim, hicret edecek olanım ila Rabbi, Rabbime innehu, çünkü o muhakkak ki o ve o el azizü aziz, güçlü ve üstün, el hakimu, hüküm ve hikmet sahibi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona, İbrahim aleyhisselama iman etti. Ve muhakkak ki ben Rabbime hicret edeceğim. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım yani. Çünkü o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Birçok müfessir, sevgili kardeşlerim, birçok Kur'an-ı Kerim tercümeleri basan, ki şu anda ülkemizde 23 ayrı çeşit Kur'an meali veriliyor. Bu meal sahiplerinin her biri burada ben muhakkak ki Kabe'ye hicret edeceğim gibi bir ifade yazmışlar Türkçesine. İfade çok açık bir şekilde Allah'a hicret edeceğim, Rabbime hicret edeceğim şeklinde.

aslında hicret edeceğim de değil ifade. Kale inni muhacirun ila Rabbi. Rabbime muhacir olacağım. Yani hicret edecek olan olacağım. Ama hicret edeceğim şeklinde de bir ifade kullanılabilir. Ve Hazreti Nuh, Hazreti Lut tabi olunca söylediği şey bu. Yani tabiyetten ona iman etti. İman edince tabi oldu. Buradaki iman etme meselesi tabiyeti gerçekleştirdiği manasını taşıyor. Tabiyetini gerçekleştirdi. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Amene olmuş. Burada da amene kelimesi geçiyor. Luta amenu da Hazreti Lut'a, Hazreti İbrahim'e iman etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği kesin. Çünkü ben muhakkak ki Allah'a hicret edeceğim diyor. Allah'a döneceğine dair kesin işaret var. Bu ayet de Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerin bir tanesi. Burada muhacirun kelimesini kullanmış. Talak kelimesi veya mülaki olmak kullanmamış. Muhacirun kelimesini kullanmış. Muhacir olmak. Bulunduğu yerden ruhu göç edecek. Nereye? Allah'ın zatına. Ve 27. ayet-i kerime Ankebut suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve vehebna lehu İshaka ve Yakube ve cealna fi zürriyetihi hin nübüvvete vel kitabe ve ateynahu ecrehu fi dünya ve innehu fil ahireti le mines salihin ve vehebna biz hibe ettik, armağan ettik, hediye ettik lehu ona İshaka, İshak aleyhisselam ve Yakube ve Yakup aleyhisselam ve cealna biz kıldık yaptık fi içinde zürriyetihi onun zürriyeti için en nübüvvete nübüvvetlik peygamberlik ve el kitabe ve kitap ve ateynahu ve biz ona verdik ecehu onun icrini fi dünya fi dünyada ve innehu ve muhakkak ki o fi el ahireti ahirette ve mutlaka min den es salihin salihlerden. Es-salihin, salihler. Ve şöyle çıkıyor mana ve ona İshak'ı ve Yakub'u hediye olarak verdik. Hazreti İshak ve Hazreti Yakub Hazreti Lut'un çocukları. Hazreti İsmail de Hazreti İbrahim'in çocuğu.

Ve ona İshak'ı ve Yakub'u hediye olarak, hibe olarak verdik. Ve onun zürriyetine nübüvvet, peygamberlik ve kitap verdik. Ve ona dünyada icrini, mükafatını verdik. Ve muhakkak ki o ahirette de mutlaka salihlerdendir.

Tala. Hazreti Lut'un iki oğlundan bahsediyor. Hazreti İshak ve Yakup.

Soyundan peygamber olanların hepsi elbette kitapta aldılar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilerine kitap verdiğini ifade ediyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kerimesinde biz nebilerden İshak aldığımız zaman diyor. Allah Teala o nebilere dedik ki buyuruyor ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Öyleyse şeriat kitapları nebilere verilmiştir. Nebilerin şeriat kitapları söz konusudur. Aynı ayette Allah Teala devam ediyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Hitap nebilere, onlardan sonra gelecek olan ise Resul. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Ve bu ağır sözü dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Ve bütün nebiler dediler ki diyor Allah Teala söz veriyoruz. Misak veriyoruz ve bunu dilimizle de ikrar ettik. Allah Teala bunun üzerine buyuruyor öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o nebilerimizden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Misak alınanlar arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Allah Teala'nın burada söylediği şey onlardan sonra gelecek olan bir nebi, bir resul söz konusu. Nebi olmayan bir resul söz konusu ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendilerine hitap edilenlerin arasında olduğuna göre ve ey nebiler sizlerden sonra gelecek bu resulümüz buyurduğuna göre Allah Teala Peygamber Efendimiz

Aleyhisselam'dan sonra gelecek olan bir resul söz konusu. Ankebut suresinin 28. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Lutan iskale li kavmihi innekum le te tu nel fahişete ma sebeka kum biha min ehadin minel alemin. Ve Lut aleyhisselam iskale demişti. Li kavmihi, onun kavmine, kendi kavmine, innekum, muhakkak ki siz le, gerçekten te'tune, geliyorsunuz, el fahişete, kötülüğe, fahişeliğe, ma, olmadı, yapmadı, sebe kalkın, sizden önce geçmiş olanlar, biha, onu, minden, ehadin, birisi, minden, el alemin, alemlerden. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti.

Muhakkak ki. Siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe giriyorsunuz.

Hazreti Lut kavmine böyle söylüyor muhakkak ki siz, sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz.

Adalet'in kavmi fuhuş yapıyorlardı ve çirkin bir ilişki söz konusuydu, homoseksüel bir ilişki.

Ankebût suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. E inne kum le tetu ner ricale ve takta u nes sebire ve te tune fi ne di kumul münker ama cane cevabe kavmihi illa en kalu tina bi azabillahi in kunte mines sadıkın. E mı inneküm muhakkak siz le tetune mutlaka geliyorsunuz, geleceksiniz. El ricale erkekler ve taktavune kesiyorsunuz, keseceksiniz. Es sebile yol ve tetune geliyorsunuz. Fi içinde de na likum toplantılarınız. El münkere kötülük, hayasızlık. Fe artık ma kâne olmadı cevap kavmihi, onun kavmi illa'den başka en kalu tina bize getir demek bi ile azabillahi Allah'ın azabı in kunte eğer sen isen minden es-sadikin sadıklar doğru sözler.

Gerçekten siz erkeklere geleceksiniz, yol keseceksiniz ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İşte aynı olayı görüyoruz. Eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir. Onlar ahlaksızlıklarını yapıdursunlar. Allah Teala da burada onların azabından bahsediyor. Eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir diyorlar. Yani sen ne söylersen söyle, biz ahlaksızlığımıza devam edeceğiz diyorlar.

surname. Rabbi, Rabbim unsurni bana yardım et. Ala üzerine el kavmi kavim el müfsidin müfsitler tezat çıkaranlar. İbrahim Aleyhisselam, Rabbim müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Müfsitler, kimdir müfsitler? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Fesat nedir? Kimdir müfsit? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkalarının da Allah'a ulaşmasına engel olan kişi. Bunu çeşitli şekillerde yapan insanlar hep müfsitler adını almışlardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de müfsitler yeryüzünde fesat çıkarıp halklar arasına düşmanlık tohumları ekip insanların kanının dökülmesine savaşlar çıkarıp insanların kanının dökülmesine, haksız yere kan dökülmesine sebep olanlar. Her ikisi de müfsitler standartlarında. Bir de bunların bu istikamette gayret sarf edenler, ister halkın arasında anlaşmazlıklar çıkarsınlar, fesat çıkarsınlar, kan dökülmesine sebep olsunlar, onlar da bu hafta geçen ahlaksızlar da bunların hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bir hedefleri yok. Yani müfsitler bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden teşekkür ediyor. Mutlak bir beraberlik burada. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde müfsitler çeşitli şekillerde yorumlara tabi tutuluyor. Ama hepsinin, bütün müfsitlerin, yeryüzünde fesat çıkaran herkesin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilememek. Bir kısmı sadece başkalarının Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek onlara Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçirici sözler söyleyip, onları ikna edip, onların Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların Allah'a ulaşmasını önleyenler, bu sebeple müfsit olanlar, fesat oluşturanlar, kim Allah'a ulaşmasını insanların Allah'a ulaşmasını engellerse onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar sadece kendi günahlarından sorumlu olmazlar. Onların omuzlarına mutlaka lanet eklenir. Yani ifsatlarına sebep oldukları insanların günahlarından da bir kısmı onlara mutlaka yüklenir. Ayrıca azapları en az iki kat olur. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki, cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kim bu insanlar? Bu talebi yapan insanları Allah'ın yolunun dışında bırakanlar. Kim bu insanlar? Burada kübera olarak anlatılmış bir kısmı. Bir kısmı da saadatlar. Saadatlar her konunun ileri gelenleri. İşte din konusunun ileri gelenlerinden de
insanlardan, bu dinin ileri gelenlerinden her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını dilemelerine mani oluyorlarsa, onların böylece dalaletten, küfürden kurtulmalarını engelliyorlarsa, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlarsa, onlar müfsittir. Ve işte bu iki ayet-i kerimede onlara en büyük lanetinle, onları lanetle ve onlara iki kat azap ver diyorlar. O müfsitlerin sözüne tabi olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyerek cehenneme gitmek mecburiyetinde kalanlar. Bu müfsitlerin bir kısmı Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Bu sebeple Allah'a mülaki olmayı da inkar eder.

Allah'a ulaşmayı da yalanlarlar. Ve Allah'a ulaşmayı inkar ederler ifadesi başkalarını da bu istikamette zarar dile etmelerine sebebiyet veriyor ki onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Ayrıca Allah'ın resullerini bu insanların onlarla alay ederek küçültmeye çalıştıklarını da ifade ediyor. Kehf suresinin 104 ve 105. ayetleri. Her halükarda Allah'a milaki olmayı inkar kesinlikle yer alıyor. İşte bu insanlar, bunlar gidecekleri yer cehennem olanlar, amelleri boşa gidenler. Ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala Allah'ın dostlarından bahsederken diyor ki ellezine onlar diyor Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve misaklarını bozmazlar, naksetmezler. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Sonra da 25. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a misak vermelerine rağmen bu misaklarından sonra Allah'a ulaşmayı, vuslatı keserler diyor Allah Teala. Ve fesat çıkarırlar diyor. Bu sebeple yani başka insanların da Allah'a ulaşmalarına mani olarak ve arkasından da buyuruyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Gidecekleri yer mutlaka cehennem ama kendi günahlarının ötesinde bir takım günahlardan daha mahkum olacak olan insanlar. Bu yeryüzünde fesat çıkaranların bir başka ayet-i kerime grubundaki ifadesi Nisa 167, 168 ve 169. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyetiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Diyor ki onlar kafirlerdir ve muhakkak ki kafirlerdir onlar ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onların ruhlarını Allah'alaştırmak üzere harekete geçmelerine mani olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden men ederler. Sonra ne diyor? Sonra da diyor, onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte uzak bir dalalet içinde olanlar, başka insanları Allah'ın ayetlerinden Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Allah'ın yolundan men etmek, insanları sırat-ı müstakimden men etmek, insanları Allah'a ulaşmaktan men etmek. Çünkü Allah Teala sonra diyor ki onlar hem zalimdirler hem de kafirdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Gerçekleştirdikleri zaman sonuç elde edilecekti. Ne olacaktı?

gerçekleştirdikleri zaman Allah onların günahlarını mağfiret edecekti, örtecekti ve sevaba çevirecekti. Ve Allah onları asla tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem yoluna, tarik-i cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın müfsitler olarak vazifelendirdiği insanlar, bu Nisa 167-168'de de geçiyor. Rad suresinin 25. ayet kerimesinde Allah Teala müfsitler ismini kullanmış. Ama fesadın olduğu yerde bakıyoruz bir başka ayette, düşmanla işbirliği yapanlara bir savaşta bir kabileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dostken başka bir kavimden yana çıkarak onlarla işbirliği yapanları ve insanların arasına kin tohumları ekerek onları birbirine düşman kılanları Allah Teala cehenneme mahkum ediyor ve başkalarının günahlarını da onlara yükleyerek. Nerede insanların arasına fit sokarak, onların birbirine düşman olmasını, düşman kamplara ayrılmasını ve aralarında kan dökülmesini birileri sağlamışsa, buna sebep olmuşsa, onların Kur'an'daki adı da müşriklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir yeni beraberlik. Gene birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizinle beraber olmak içimize her zaman bir huzuru, bir mutluluğu, Allah-u Teala'nın koyduğu bir güzelliği yaşadığımız bir devre sevgili kardeşlerim. Bir soru vardır her zaman. Allah bizi neden yarattı? Herkes buna çeşitli yorum getirmiştir ve genellikle Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı derler. Hayır kardeşlerim. Allah bizi ibadet edelim diye değil. Allah'a kul olalım diye, yani mutlu olalım diye yarattı. Allah'a kul olmanın her safhasında cennet saadeti söz konusudur. Mutluluk hem dünya mutluluğudur, mutluluk hem de cennet mutluluğudur. Bu konumuz, bu haftaki konumuz cennet mutluluğu. Biliniz ki Allah-u Teala size 7 kat cenneti de emrediyor. Ne kadarını yapabilirseniz o kadarına tırmanabilirsiniz. Ama bütün kapılar açık. Engel mi? Sadece siz. Engel sadece sizsiniz. Mutluluğu yaşayamamanızın arkasında hem cennet mutluluğunu hem de bu haftaki konumuz olan dünya mutluluğunu, yani bu haftaki konumuz olan cennet mutluluğunu yaşayamamanızın arkasında sadece siz varsınız. Cennet mutluluğu aslında son derece kolay elde edilen bir müessesedir. Zor olan en üst kat cennetlerdir. Bir dik yokuşu mutlaka tırmanmak mecburiyetindesiniz. En üst kat cennetleri elde etmek için. Peki ya alt kat cennetlerden ne haber derseniz eğer, son derece basit. Allah-u Teala hepinize birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Şimdi aranızda diyecekler olacak. Ne yani? Allah-u Teala bana birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti mi etmiş? Ne yapmışım da garanti etmiş? Yapmış olduklarından değil, yapacak olduklarından. Böyle bir Allah-u Teala'nın garantisi var. Bu sebeple bir garantisi var. Öyleyse nasıl bir garanti? Çok basit bir garanti, bir eşitlik. Bir talep, birinci kat cennet. Ne yani ben Allah-u Teala'dan bir şey istersem Allah-u Teala beni cennetine mi alacak? İstemeyse ben cennete girmek istiyorum. Cennete girmeyi herkes istiyor. Ama o kişi Allah-u Teala'ya ben cennete girmek istiyorum diye müracaatta bulunursa cennete giremez. Ama kim cennete girmeyi ister de Allah-u Teala'ya derse ki Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bitti. İşte cennetin anahtarı. Allah-u Teala bir tek talebiniz üzerine sizi cennetine almaya hazır. Bunun için yaratıldınız. Hepinizi Allah-u Teala cennete görmek istiyor. Ve öyle olmasını istediği için de o kadar kolay, inanılmaz kolaylıkta bir sebep göstermiş ki Allah-u Teala, bir yol göstermiş ki hiç kimsenin yapamaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız.
Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizi Allah'a söyleyeceksiniz. Nerede olursanız olun Allah sizi duyar. Ama Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ciddi bir şekilde mutlaka istemeniz lazım. Eğer biriniz bana diyorsanız ki ne yani ben Allah-u Teala'ya diyeceğim ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmak istiyorum. Allah da beni hop cennetine alacak öyle mi? Evet tam söylediğin gibi. Dört dörtlük. Evet sen Allah-u Teala'ya diyeceksin ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Allah da seni hemen götürüp cennetine atacak. Hemen mi? Kıyamet günü hemen. Öyleyse cennet saadeti bu dünya hayatında yaşanmaz. Ölümünüzden sonra bir nevi uykuya gireceksiniz. Ve kıyamet günü uyandırıldığınız zaman hayata geri döndürüldüğünüzde, zaman geri döndüğü için hayatta olacaksınız zaten. O zaman düşüneceksiniz ben ne kadar kaldım? Bir gece. Bir gece ben bu yerde kalmışım ve uyandım diyeceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay mı? Sevgili kardeşlerim, işte şeytanın tuzağı burada. Ve işte bunun için vazifeliyiz. İblisin hepinizi kandırmasına mani olmak için. Evet, bu kadar kolay. İblis de bunun bilinmemesi için her şeyi yapar. İnsanların Allah'ın bu hakikatini öğrenmemesi için her şeyi yapar. Bunu söyleyecek olan insanlar şu anda bütün kavimlerin içinde yaşıyor. Bütün kavimlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri hayatta ve görevdeler. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Evet sevgili kardeşlerim her devirde mutlaka böyle olmuş. Bugün de aynı şey söz konusu. Dünyanın hangi dili konuşuyorlarsa konuşsunlar, bütün o yerlerde, o bütün ülkelerde, bütün dillerin konuşulduğu bütün ülkelerde şu anda Allah'ın bir Resulü faaliyette ve bunları anlatıyor. Allah'ın cennetine girmenin bu kadar kolay olduğunu anlatıyor. Sevgili kardeşim, iblis ne yapıyor acaba? İblis uyur mu? Hayır, uyumaz. Bunu insanların duymaması için, insanların buna inanmaması için her şeyi yapar. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğini ifade edelim. Ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki Allah'ı yeştebi İleyhi men şa'e ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından Allah dilediğini kullarından kelimesini kullanmamış. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek onları kendisine ulaştırır.
Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak iki safhada teşekkül eder. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. Yönelme 3. basamakta başlar. 14. basamaktan 21. basamağa kadar da Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkese duyurun sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gireceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala bilmenizi istiyor. Bu kadar kolay bir sebeple ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama bana ulaşmayı istemediğiniz takdirde gireceğiniz yer hiçbir zaman cennet olamaz diyor Allah Teala. Öyle mi diyor? Hadi gelin beraber bakalım. Öyle mi diyor? Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse insanlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah'ın hükmü kesin. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi cahillerin içine koyuyor. Alimlerin içine koymuyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır onlar diyor Allah Teala. Yetmez. Sadece onların cahil olduğunu söylemekle kalmıyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olur kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin mizanları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından az ise onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Öyleyse Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesiyle Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden daha az olanlar. Veya tersine kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden
daha çok olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'ı dinlemezse o cahildir diyor Allah Teala. Benim ayetlerimden gafildir diyor. Yetmez, gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse burada dilemeyenlerin gideceği yerin neresi olduğu kesin. Ya dileyenler, dileyenler nereye gidecekler? Hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olacaklar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî neştenebu tagûte an yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan çekindiler, kaçındılar, iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani onlar bizim kulumuz olmaya hak kazandılar diyor. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan iştinav etmişler. Kaçınıp kendilerini kurtarmışlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan yakayı sıyırmışlar. Kendilerini kurtarmışlar. Ve hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar ve bir de Allah'a kul olmuşlar. Kim bu insanlar? Allah'a yönelenler. Sevgili kardeşlerim, dizayna baktığımız zaman üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kul ve üçüncü basamaktan itibaren o kişi Allah'ın kuludur. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar o Allah'a yönelmiş kişidir. Ulaşma konusunda harekete henüz geçmemiştir. Yönelme 3. basamaktan 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan kesim ise ulaşma kesimidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ve Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi, takva sahiplerin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi, takva sahiplerinin gideceği yerin gene cennet olduğunu söylüyor. Ve zaten takva sahipleri üzerinden girmesek, yürümesek, sadece Allah'a yönelmek açısından gitsek, söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi kesinlikle cennet saadetinde, dünya saadetinde Allah'a yönelen herkes tarafından elde edildiğini kesinlikle vurguluyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak
Allah'ın cenneti sadece bir dileğin karşılığı, mutlaka birinci kat cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine bu kişi girecektir. Hiçbir kuvvet onun Allah'ın cennetine girmesine mani olamaz. Allah kanununu mutlaka uygular. Bana ulaşmayı dileyeni diyor, ben mutlaka cennetime alırım. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini ona veririm diyor. Zümer suresinin 17. ayeti kerimesi Allah'ın verdiği sözün bütününü içeriyor. Sözün bütünü o kişinin ruhunu Allah'laştırana kadar olan devreyi, 21. basamağa kadar olan devreyi kapsar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına her yönelen kişi eğer hayatı buna müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4-5 aylık, 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kişinin hayatı buna müsait değilse, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu anında işitir, bilir ve görür. Ondan sonra kişi ölürse ne olacak? Hiç amel falan yapamadan ama dilemiş kalbinde, Allah-u Teala da o kalpte böyle bir dileğin var olduğunu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Derhal ve esmasıyla tecelli eder Allah-u Teala. Kişi 4. basamaktadır. Biliyorsunuz 1. basamakta insanlar sadece yaşarlar. Olayları yaşarlar. 2. basamakta olayları değerlendirirler. Ve bunların %90'dan fazlası, çok büyük bir kısmı seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Burası 3. basamaktır. Dileyenler 3. basamağa yükselmişlerdir. Allah derhal işitir, bilir ve görür. Rahim esması ile tecelliye başlar. 4. basamak. 5. basamakta Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. 7. basamakta kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. Ve yerine ihbat koyar. Bunların her birini yaparken de o kişiye devamlı dereceler verir. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlaka Allah'ın kanununa göre sevapları günahlarından fazla olmalıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından fazla olduğuna göre, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın cennetine girebileceğine göre ne yapacak Allah-u Teala? O kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alınca ona derecat verecek. Evvela rahim esmasıyla tecelliye başlayınca derecat verecek. Mükafatları boyunca derece verecek Allah-u Teala. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alacak, kişi derecat kazanacak. Kulaklarındaki vakrayı alacak, kişi derecat kazanacak. Kalbindeki ekinleti alacak, kalbinin mührünü açacak, yerine ihbat koyacak. Kalpteki küfür kelimesini alacak. Her biri için derecat verir Allah-u Teala. Bu noktayı tamamladı. Bütün bunlar 5-6 dakikalık bir olaydır. Bundan sonrası da öyle. Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin mührünü şeytana dönük konumdan, kalbinin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'a ulaşan kişi, Allah onun kalbine, o kişiye ulaşarak göğsünden girer. Göğsünden kalbine kadar olan mesafede Allah o kişinin kalbi ile kendisi arasına girmiştir.
ve kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah açar. Ve o kişi zikir yapar, huşu sahibi olur, Allah'tan mürşidini ister, Allah'ını mutlaka mürşidine ulaştırır. Ama bu işlemlerden ilk 7 tanesi oluştuğu an o kişinin günahlarından daha fazla sevabı mutlaka oluşur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böyle bir dileği gerçekten gerçekleştirmişse, 1 saat sonra ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Ertesi gün olsa ölse gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse cennet mutluluğu hepinize Allah Teala tarafından adeta bedava verilen bir Allah'ın ihsanı. Sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın cennetine girmenin çok zor bir şey olduğunu söyler. Bir kısım insanlar der ki sahabenin bile 10 tanesi cennete girecekmiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah benim gibi birisini mi cennetine alacak? Sahabe kim, ben kim? Oysa ki bu yalandır. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetine girecektir. Allah Teala Ahzab suresinin 153. ayet, 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların, bu pesimistlerin boşuna üzülmemeleri söz konusu. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onları da alacak kadar geniştir. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Başka bir grup da cennet mi? Biz zaten cennete gideceğiz kardeşim der. Ya sahi mi, nasıl gideceksiniz? Ben müminim. Niçin müminsin? Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan herkes mümindir. Ve Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Gördünüz mü şeytanın niyetini sevgili kardeşlerim? Buraya çok dikkat edin. Bu şeytanın en korkunç hilesidir. İnsanları mümin olmaları istikametinde iblis kandırıyor. İblis insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Gerçekten mümin kelimesi iman eden anlamına geliyor. Lügat manası bu. Bir kişi Allah'a inanıyor, öyleyse mümin olması lazım. Ama değil. İnanmayan da kafirdir diyor. Sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi inanmakla inanmamak arasında farklı bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'e oturtulmuş. Bir kişi Allah'a inanmıyorsa elbette kafirdir. Ama ya Allah'a inanıyor da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın cennetine sadece müminler gireceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de cehenneme gireceğine göre ve o kişinin kalbi mühürlü olduğuna göre, sadece kafirlerin kalbi mühürlü olduğuna göre Allah Teala'nın hükümleri çok kesin ve açık. Onları müminler safında mütalaa etmiyor Allah Teala. Yani kişi ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diyemez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen bir kişiyi mümin kabul etmiyor Allah Teala. Çünkü sadece
mümin olanların kalplerinin mührünü açar ve kalplerindeki küfür kelimesini dışarı alır. Mümin kimdir? Kimdir? Kalbinde küfür yazmayan insandır. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalplerinde küfür yazılı insanlardır ve kalpleri mühürlüdür. Allah Teala kafirlerin tarifini veriyor. Bakara 7 ve 8. Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpler mühürlü. Kimler? Kafirler. Ne zaman Allah Teala kalbinizin mühürünü açarsa siz ondan sonra kafir değilsiniz artık. Kalbinizin mühürünü açtığı anda Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedinci basamaktasınız. Yedinci basamakta kalbinizin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizdeki ekinleti de dışarı alır ve kalbinize ihbat koyar Allah-u Teala. Her birinde de size derecat verir ki kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecatı geçsin. Mutlaka 5-6 dakika içinde o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecatı aşacaktır. Bu noktada bu kişi cennet ehli olmuştur. Şart ne? Sevapların günahlardan fazla olması Allah Teala derhal sağlıyor. Kimdir bu insanlar? Kur'an'a göre bu insanlar amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes amene odur. Öyleyse amene olduğunuz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz andan 5-6 dakika içerisinde geçecek olan zaman parçasında Allah-u Teala mutlaka kazandıklarınızı kaybettiklerinizden öteye geçiriyor. Vel Asr suresinde Allah-u Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asra, zamana yemin olsun, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların pek azı hariç hepsi hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. İşte o azı, %10'un altındaki kesim, onlar amen olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bu insanlar? Bu insanlar hüsranda olanlar değildir. Bu insanların kazançları, kazandıkları dereceler, Allah'a ulaşmayı diledikleri için mutlaka kaybettikleri derecelerden öteye geçmiştir. Öyleyse burası kurtuluş noktası. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de size öğretemezdik. Allah'ın üniversitesi size bu hakikatleri anlatmamız için Allah'ın emriyle kuruldu. Öyleyse bakın bakalım, dünya üzerinde yüzlerce din öğreten ve İslam dinini öğreten üniversite var. Başka dinleri de öğretiyor ama İslam dinini de öğretiyor veya sadece İslam üzerine kurulmuş yüzlerce üniversite. O üniversitelerin hiçbirisinde bir Allah'a ulaşma dileğinin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını işitemezsiniz, göremezsiniz, duyamazsınız. Bunların hepsi insanlar tarafından unutulmuş, insanlara din öğretenler tarafından unutulmuş. Ve ne yazık ki öğretenin de öğrenenin de kurtuluşu mümkün olmayan bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar bunu bilmedikleri için. Öyleyse ne zannediyor insanlar? Zamanımızdaki din öğretenler ve öğrenenler ne zannediyor? Diyorlar ki İslam'ın manası teslim olmak. Öyle değil mi? Aynen doğru. Gerçekten. Öyleyse
teslim olmanın, İslam olmanın şartları ne? Beş tane şart söylemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Beş tane şart. Ben diyor bu beş şartı yerine getiriyorum. Hepsini gerçekleştiriyorum. Öyleyse İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın şartlarını tamamlamış oluyorum. Öyleyse ben İslam olmak şerefine ermiş birisiyim. Bunların hepsini gerçekleştirdiğime göre o zaman ben Allah'a teslim olanlardanım. Mutlaka gideceğim yer cennettir diyor. Allah-u Teala da diyor ki bana ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin gideceği yer cehennemden başka bir yer olamaz. Ve diyor bana ulaşmayı dilemeyenler benim ayetlerimden gafil olanlardır diyor. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize neyi öğrettiyse hepsini Kur'an'dan öğretmiştir. Ve o Kur'an ki bugün insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün cepheleriyle unutulmuştur. Öyleyse dikkatle bakın olaya. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan kişi hüsranda değildir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla değildir. Tam tersine kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazladır. Allah Teala birkaç dakika içinde onun günahları sevaplarından fazlayken sevaplarını günahlarından fazla hale getirmiştir. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. O kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazretine atıyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlar mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne yaparsa yapsın, sahibi olduğunu zannettiği ilim hangi kendisine göre hangi seviyede olursa olsun bu Allah'a göre bir sıfırı işaret eder. O kişi Allah'a göre Allah'ın ayetlerinden gafildir. Diplomalar, doçentlikler, doktoralar, profesörlükler Allah'ın katında bir işe yaramıyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Gideceğiniz yer o zaman mutlak olarak Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni bunları yapıp sevaplarını günahlarından fazla çıkarıp bırakmıyor. Devam ediyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişiyi huşu sahibi ediyor. O kişiye mürşidini gösteriyor. Namazı, orucu, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor o kişiye. Ve o kişi Allah'ın yoluna giriyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime doğru, sırat-ı müstakime ulaşıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişinin ulaşır ulaşmaz tabiyeti gerçekleşir ve o sırada bütün tabiyetlerde orada bulunan bu tarzdaki tabiyetlerin hepsinde mutlak orada bulunan devrin imamı arşıttan meleklerin arasından sıyrılarak kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve o kişinin ruhuna emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bundan sonra bu görevi ben devralıyorum. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor sırat-ı müstakime? Devrin imamının evvela tabi olduğu yerin dergahına gidiyor ve zikrini arttırıyor ve
Sonra da birinci kata çıkacak olan noktaya ulaştığı zaman o kişi ana dergaha, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşıyor o kişinin ruhu. Ve buradan zikrini arttırdıkça katları birer birer çıkıyor. Zikrini arttırdıkça zikir karşılığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyor. Fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapan ruhun kalbindeki hasletlere eşit standartlardır. Öyleyse nefsinizin kalbine Allah'ın nurları doldukça ilk %7'de de birinci kata yükselir ruhunuz. İkinci %7'de de ikinci kata yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselir. Yedinci katın yedi tane alemini geçer. Sitret-i Münteha'dan yukarıya doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamaktan sonra 7 basamak daha geçtiniz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Ulaştığı zaman Allah'a sarılır. Yani böyle ifade ediyor. Vahdesemu billahi şeklinde ifade ediyor. Allah'a sarılmak aslında Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, bir emanettir. Allah'ın zatına dönmüştür. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Fena fillah makamının sahibi olursunuz. Burası velayetin ilk makamıdır. Bu noktaya kadar size Kur'an'ın lafzı öğretilmiştir. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Kur'an'ın ruhunu ise bu ruhun neler göreceğini Allah'tan öğrenenler öğretecektir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Peki bu noktaya kadar geldik. Ruhun Allah'a ulaştığı yerdeyiz. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur 22. basamaktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah'a ulaşmayı dileyen ruh Allah tarafından kendisine ulaştırılmıştır. Onu kendisine ulaştıran Allah'tır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyetini yok eden gene Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de bu olay mutlaka tahakkuk eder. O kişi mutlaka şeytanın üzerindeki hakimiyetini yok eden kişidir. Allah'ın yardımıyla yok eden kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir dizaynı yaşıyoruz ki böyle bir noktada Allah-u Teala'nın bir sonucu var. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. On dördüncü basamaktan evvel ölen herkes Allah'a ulaşmayı dilemişse üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra ölen herkes bu 12. bas 14. basamağa kadar nerede ölürse ölsün birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu noktadan itibaren kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Bütün günahları evvela örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olmuştur. Sonra da o bütün günahları sevaba çevrilmiştir ayrıca. Bu kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetinden hemen sonra. Buradan itibaren Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülük isimli ruhun yolculuğunda ister birinci kattayken ölsün kişi, ister birinci kata ulaşamadan ölsün,
taviyetini gerçekleştirdikten sonra ister ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardan herhangi birinde ölsün, Allah'a ulaşamadan ölse bile ruhu mutlaka ölümden sonra Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ve bu kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki bu kişi Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Nefsinin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl birikti. %2 de rahmet nuru oluştu. Nurlar nefsin kalbindeki karanlıkları aştı. %51 nur, %49 karanlık. Başlangıçta neydi? %100 karanlık. %100 nefsin afetleriyle dolu olan bir kalp. Şimdi nefsin kalbindeki afetlerin %51'i kapı dışarı edilmiş. %49 kalmış afetler. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüş. Ve kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, günahlarınızın boyutu Allah'a göre hiç fark etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte o Allah'tır ki bu kadar kolay bir sebeple, inanılmaz kolaylıkta bir sebebe bağlı olarak sizi mutlaka cennetine alacaktır. Allah'ın katında iradenizin, cüz-i iradenizin çok büyük bir değeri var. Bunun için iradenizin mutlaka devreye girmesi ve kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şartı Allah-u Teala'nın. Dilemeyen hiç kimsenin kendisini nerede zannedirse zannetsin, Allah'ın katındaki nerede zannediyorsa zannetsin, hiç fark etmez, hiçbir yerde değildir. Gideceği yerde sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı iyi öğrenin. Unutulmuş olan Kur'an'ı iyi öğrenin. İslam 7 safa içerir, 4 teslim içerir. İşte 22. basamağa geldiniz, 1. tesliminizi tamamladınız. Bu noktaya kadar Allah'ın muhafazası altındaydınız. Bu noktadan sonra muhafaza kalkar. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a güven duyarsanız, Allah, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem, Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine ulaştırır tarzında bir inancın sahibi olduğunuz gün, bilin ki Allah Teala mutlaka sizi ona tevekkül ettiğiniz için, Allah'a vekil kıldığınız için kendi zatına ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaştınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldunuz, fena filah oldunuz. Allah'ın evliyası oldunuz. Kimin ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın evliyası olur. Üçüncü kat cenneti mutlaka elde etmiştir. Yoluna devam ederse, zikrini azaltmaz, arttırabilirse o kişi Allah'ı kendisine vekil edendir. Allah-u Teala yeniden o kişinin iradesini devre dışı bırakacaktır. İlahi irade o kişinin iradesinin yerine geçecektir. O kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar Allah o kişiyi kontrolü altına alacaktır. Şeytanın hakimiyetini bir defa daha önleyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes 25. basamakta teslim eder. Nefsinin kalbindeki nurlar 25. basamağa kadar %81'e ulaşır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afet mevcut olmasına rağmen afetleri dikkate almaz. Hesaba saymaz, sayıya saymaz, onları hiç dinlemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama emirleri yerine getirirken de
yasakları işlememek için gayret sarf ettiğinde de karşısında %19 oranında bir muhalefet bulacaktır. Nefsin afetleri mani olmak için ellerinden gelen her türlü rezistansı göstereceklerdir. O kişi dinlemeyecektir ama iç dünyasında rezistans, karşı koyma mutlak olarak mevcuttur. Bu sebeple mutluluğu bütünleşemez. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. kat cennetin sahibi olur. Dikkat edin, Allah'ın taahhüdü 3. kat cennete kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böylece onu Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 1. kat cennetin sahibi yapacaktır. Tabiyeti sırasında 14. basamaktan itibaren 2. kat cennetin sahibi

velin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin, sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Fazül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin azın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikun arasında. Ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmeyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar. Ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde bir. Madde iki, onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek

bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancın sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat'ta, İncil'de dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun. O beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye. 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak bir, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabi cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir, kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz?
insanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın 100 milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk yedi basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci yedi basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil.
insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle
televizyonları parsellemiş olanlar bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye. Kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki, günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminus kurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım.
daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmekte bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından.
şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir. Ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?
biliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. Ellezinehum an ayatine gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır.
şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki vel asr sırasında vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amini olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine
dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağ, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120

36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor: biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Neslimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesfiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tesfiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler

rehine bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet daha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Peşaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beaz ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap öğretsin diye üç, onlara hikmet öğretsin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilimine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayet ifade edersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin 7'si ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayeti karşılaştırdığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâli dalâlen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime, Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı ise, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki, Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yudlil fümalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala, tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihdas ettiklerimizi, yani ihdas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekte gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder.
kalbindeki ekinliği almasıyla devam eder ve yerine ihfat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta gerçekten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşer edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günahı kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü
yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalette olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dalaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum fe eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsurun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor.
üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah-u Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâve ile yediyor Allah-u Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6. Yunus 125. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedi darü selamü yehtimen yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sıratı müstakim ulaştırır. Sıratı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Hem Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sıratı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor.
yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, Selam yurduna ulaşacaklar da Sırat-ı Müstakim'e ulaştırdığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَيْهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah-u Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bi ahdullahi efu diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebîûhû. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. Misakimizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğul ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes
Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Aleyküm ve din.
İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Allah'ın

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetinin söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyor.

Sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve cephesi, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın evine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah-u Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla müşriğine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde, o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek,
bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinin de söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini
bilmediği için Allah'a ulaşmayı bilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezzine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor.
evvela Allah'a ulaşmayı deneyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet kelimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya filanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil müttakine gayri vayin. Hazamatu adune li külleye vabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğu cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa, aşım burada. Deneyin. Görün bakalım, acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki, Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak, kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini
Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne oldu? Gözlerimindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış.
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah-u Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah-u Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz verdiyse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki birlikteyiz. Konumuz Ahdillahi veya Ahdallahi, iki tarzda da yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin Allah ile aramızdaki ilişkilere beraberce bakalım. Bir, biz ezelde Allah-u Teala'ya ruhumuzu ölmeden Allah'laştıracağımız dair misak vermişiz. İki, fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olacağına dair. Yeter mi? Yetmez. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Nefsimizin Allah'a teslim olacağına dair. Yemin, misak ve ahd. Üç vücudumuz var. Ruhumuz var, veçimiz var, nefsimiz var. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini. Yetmez mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala bunlarla yetinmemiş. Ve Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden bir kesin söz almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. İşte bizim yemin, misak ve ahdimizin, üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç yeminin ötesinde bir dördüncüsü var. Allah'a verdiğimiz kesin söz. Bunun adı da misak. Ama irademizin misakı. Ve Allah-u Teala'nın ahdi, yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içerdikten başka irademizin Allah'a verdiği o kesin sözü de, o misaki de içeriyor. Peki bunun manası ne? Manası şu: Allah-u Teala'ya biz ruhumuzun verdiği misak sebebiyle teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd sebebiyle teslim edeceğiz. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin sebebiyle teslim edeceğiz. İrademizin Allah'ın iradesine verdiği misak sebebiyle, kesin söz sebebiyle teslim edeceğiz. Öyleyse yemin, misak ve ahd bizim fizik bedenimizin, nefsimizin ve ruhumuzun Allah'a verdiği sözler. Her biri kendi sözünden mesul, mutlaka yerine getirecekler. Getirmezlerse Allah-u Teala'nın hükmü geçerli olur. Ama yetmiyor. Allah-u Teala'nın ahdi, yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak söz konusu. Ruhumuzun
ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve bunlar misaklerini yerine getirenler oluyor.

Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve eni büyü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor. Rabbine ulaşmayı dile. Böylece Rabbine yönel. Ve ona Rabbine teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim standartlarına dikkatle bakın. Burada ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Ona teslim ol. Her şeyine teslim ol. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Fat suresinin 21. ayet-i kerimesinde ve 25. ayet-i kerimesinde Allah'a verilen misaktan bahsediyor Allah Teala. Ve bu misake rağmen vuslatın kesilmesinden bahsediyor 25. ayet-i kerimesinde. 21. ayette ise bu misakin yerine getirilmesinden dem vuruyor Allah Teala. Yerine getirilmesinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak söz konusu.

Allah Teala biz hakimizden birçok ayet-i kerimede bahsetmiş. Bakalım ne diyor Bakara suresinin 53. 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala sizin misakinizi almıştım diyor. Yahudi kavmine hitap ediyor. Bakara 83'te Beni İsrail'den misak almıştı diye Allah Teala bahsediyor. Ve Ali İmran 63'te Allah Teala'nın Ali İmran 81'de bir başka misaki var. Bu da bir kesin söz ama sadece nebilerden almış. Diyor ki o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık, kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Yani bütün nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana verdiğiniz bu misaki kabul ediyor musunuz? Bu ağır ahdinizi üzerinize alıyor ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Dediler ki ikrar ediyoruz. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor Allah Teala. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. Öyleyse burada Allah'ın nebilerden aldığı bir misak söz konusu. Bu konumuzun Allah'ın ahdinin standartlarının dışında farklı bir varyasyonu. Ve bir başka kesin sözden misaktan Allah Teala Ali İmran 187'de başlıyor. Ve iz ahazallahu misakellezine utul kitabe kendilerine kitap verilenlerden misak almıştık diyor o zaman Allah Teala. Ve la tubeyyinunnehu linnase. İnsanlara beyan edeceksiniz, açıklayacaksınız diye. Mutlaka açıklayacaksınız diye. Ve la tektumunehu. Ve onu gizlemeyeceksiniz diye. Ne yapmış? Allah Teala kitap verilenlerden misak almış. Ama bu Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesindeki misakin özellikle alimler tarafından çiğnendiğini söylüyor Allah Teala. Gene Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Ve bakıyoruz onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler diyor. Hem de biz kitaplarla, açık beyinelerle insanlara açıklamamıza rağmen Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Misaklar dizisine baktığımız zaman Allah Teala'nın dizaynında yine Nisa 155'te Allah Teala kavimlerin birbirlerine savaşlarda verdikleri misaktan da bahsediyor. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala başka bir misaktan bahsediyor. Bu misak konumuzun misaki Ahdallahi'nin veya Ahdullahi'nin esaslarını çiziyor. Diyor ki

Allah Teala veskuru nimetallahi aleykum ve misaka ullezi ve sekakum bihi. Allah'ın nimeti, sizin üzerinizdeki nimetini ve sizi onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. İskultum semina, siz dediniz ki işittik ve atana ve itaat ettik. Mettekullah'a ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alimün bizzati sudur. Allah sinelerde olanı bilir. Öyleyse sizinle onu bağladığı misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, Rad 25'te ve Rad 21'de işaret edilmiş. Ama Rad 21'deki misak aynı zamanda Allah'a ruhumuzun, Rad 20'deki misak aynı zamanda Allah'ın, Allah'a irademizin verdiği misaki de kaplıyor. Öyleyse üç vücudumuzun üç yemini ve irademizin misaki, Allah'ın bizimle ahdidir. Allah'ın ahdi, ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini, bu vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminler, misaklar, ahdlar sebebiyle ihtiva ettiği gibi daha onun ötesini de ihtiva eder, irademizin de Allah'a teslimini. Öyleyse burada söz konusu olan şey üç tane değil, dört tane söz. Üç vücudumuzun ve irademizin Allah'a verdiği sözler. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd vermiş. Yasin 60 ve 61'de Allah-u Teala diyor ki, Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve ene buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse de yeminler, misaklar konusuna eğildiğimiz zaman bir sonuçla karşı karşıyayız.

muhtevasını en güzel şekilde dizayn ettiği bir Misak müessesesi var. Ne çıkıyor karşımıza? Yemeğinin muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde Müddessir suresinin ...38 ve 39. ayetlerinde diyor ki Allah Teala, Müddessir 38, 39, 40, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri olan nefsler, yani yeminlerini yerine getirmiş olan nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Fizik vücutlarımız ahd vermiş. Ve ruhlarımızsa misak. Rad 20, 21 ve 22 bir bütündür. Allah Teala orada her iki misaktan birden bahsediyor. Hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, ruhumuzun Allah'a verdiği misak ve irademizin Allah'a verdiği misak hepsi bir arada kullanılmış Rad 20, 21, 22'de. Ama Rad 25'te Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a verdiği misaktan bahsediyor. Diyor ki onlar Allah'a misak verdikleri halde Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler ve misaklerini gerçekleştirmezler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a misak vermelerine rağmen diyor. Buradaki misak kelimesinden de belki iki misak birden anlamak mümkün. Öyleyse ayet-i kerime bu standartlar içinde onlar Allah'a misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ve keserler vuslatı ruhun Allah'a ulaşmasını keserler diyor. Böylece farklı bir dizayn içeriyor sonuç.
Niçin acaba bu insanları Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor? Çünkü anlaşılıyor ki bu kişiler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle ve ruhlarını Allah'a ulaştırmamakla kalmamışlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuşlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmaları bu insanlar tarafından engellenmiş. Sırat-ı müstakime bu insanlar sebebiyle girememişler.

ve Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bir bütünü oluşturuyor.

Şimdi Rad suresinin 20. ayet kerimesiyle başlıyoruz. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Konumuz ahdallahi, Allah'ın ahdi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Allah'ın ahdi ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmek. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini naksetmezler. Hangi misak? O misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a iradelerinin verdiği, Allah'ın ilahi iradeye cüz'i iradenin verdiği misak. O misaki yerine getirirler diyor. Naksetmezler, bozmazlar. Yerine getirirler. Ne oldu? Allah'ın ahdi ve misak yerlerine oturdu. Eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini ele alıyorsak, misak ve Allah'ın ahdi tam olarak yerlerine oturuyor. Demek ki Allah'ın ahdi, ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ve nefsimizin Allah'a verdiği yemini içerdikten başka irademizin Allah'a verdiği misaki de, kesin sözü de içeriyor. Ve o zaman kişi Allah'ın ahdini yerine getirdiği zaman misakini bozmamış oluyor. Allah'ın ahdiyle misak birbirine eşitleniyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ama sevgili kardeşlerim, bu kadar basit değil. Çünkü arkasından çok enteresan bir olayla karşılaşacağız şimdi. Erat suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Bunlar misaklerini bozmayanlar. Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse Rad 20'yi ve 21'i beraberce aldığımız zaman ikinci misak söz konusu oluyor. Yani ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Nedir o? Biz ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İşte onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Rad 20'yi tek başına alırsanız, Allah'ın ahdi ve irademizin Allah'a verdiği misak ortaya çıkıyor. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak ifadesiyle ondan sonra Rad 21'i alırsanız ellezine vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Bu ikisini alırsanız o zaman ruhumuzun Allah'a verdiği misak çıkıyor. Sonra devam ediyor ayet. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri Ahdallahi'nin muhteşem bir açıklamasıdır. Devam ediyor Allah Teala. Ve yahşevne rabbihim, onlar Rablerine karşı huşu duyarlar ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, yani derecelerin nakısa düşmesinden korkarlar.
ve vellezine yesulune ve vellezine sabir ibtigae ve çe rabbühüm. Ve onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını iptiga ederler, isterler. Ve onlar sabırla Allah'ın veçini, Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Şimdi burada bir sual gelecek aklınıza.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi ayet-i kerimenin bu noktasına kadar geldik. Ne var? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Niçin dilenir Allah'ın zatı? Bir, ruhu Allah'a ulaştırmak için. Çünkü ruhumuz Allah'a misak vermiş. Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış ruhumuzun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Yani ruhumuzun Allah'a verdiği misaki farz kılmış mı? Kesin. İşte Zümer 54 ile başlıyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekumil azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da aslında veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız diye bitiyor ayet-i kerime. Sonra Rum suresinin 31. ayet-i kerime nesi münibine ileyhi ve ettekun. Ona yönel Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ne olacak Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman mutlaka Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak. Sonra Allah Teala Allah Teala'ya dönüşü emrediyor. Allah'ın zatına dönüş.

Allah Teala'nın Allah'a dön emriyle Allah'a dönüş söz konusu. Allah'ın dizaynında Allah'ın zatına ulaşma. Sonra Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah yedi darü selam diyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi ve yeşayı, dilediği kişiyi oraya selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Üzeymir suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'ya dönüş söz konusu. Üzerinize diyor Allah-u Teala, kabir azabı gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet, Allah'ın zatına davet. Her açıdan Allah'ın kendi zatına davet ettiğini görüyoruz. Bu davetin standartları içerisinde insanlar hedefe yöneliyorlar. Ya eyyetühe nefsul mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyet diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ondan sonra da Allah Teala ruha diyor, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yok 15'te vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de aynı yola tabi ol diyor. Bana ulaşmayı dileyenlerin yoluna ne olacak? Allah'a ulaşacak kişi. Ve Nisa 58 ve veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve konu meşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bu söylediğimiz ayet-i kerime Müzemmil 11'di. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ve Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim bir farklı muhteva görüyoruz. Allah'ın bir dizaynı söz konusu. Öyleyse neyi ifade ediyor bu?

Talha'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne görüyoruz? Nisa 58'de İnnallâhe ye'murukum en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala mutlaka ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepsi emanet. Ard arda emanet oluyorlar. Hepsini onların sahibi olan Allah'a, onların tek sahibine teslim etmemizi emrediyor. Böyle bir dizaynda muhtevayı bütün dediğimiz zaman Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle mükellef olduğumuzu görüyoruz. İşte bu teslimlerin hepsi. Üzerimize Allah-u Teala tarafından borç kılınmış, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin misaki, ahdi ve yemininin yanı başında irademizin Allah'a verdiği misak da var. Şimdi vellezine sabir iptigaya ve çarabbühüm dediğimiz zaman, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir dediğimiz zaman, Allah'ın zatını dileyenler var, Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin 2. bölümüyle 21. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar misaklerini bozmazlar. Bu misaklerini bozmayanlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi kendisine ulaştırırlar. Yani onlar Allah'ın zatını dileyenler ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak için dileyenler. Peki daha ötesi de mi var? Evet. Allah'ın zatını görmek üzere de Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Bunlar ayet-i kerimenin bundan sonraki kesiminde geliyor. Rad 22'nin bundan sonraki kesiminde ve Rad 23'te açıklanıyor. Bakalım ne diyor Allah-u Teala? Rad 22 ve 23'te. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar Rablerinin zatını sabırla dileyenlerdir. Ve kamu salate ve namaz kılarlar ve en pek hum mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten. Onlar gizli olarak ve aleni olarak Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı rızıktan infak ederler. Buradaki gizli infak, fizik vücudun zikirle Allah'ın kendisine gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarını nefsin kalbine ulaştırması ve böylece nefsi infak etmesidir. Allah'ın rızkıyla infak etmesidir. Ve yedrevune bil hasenati seyyiate. Onlar seyyiatleri hasenata çevirirler. Onların seyyiatleri hasenata çevrilir. Bu seyyiatın hasenata çevrildiği birinci bölümde sadece ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. Seyyiat-ı kişinin, yani günahları, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Seyyiatlar hasenata çevrilmiş olur. وَلَاكِ لَهُمْ بَدَّار. Onlar için dünyanın güzel bir akıbeti vardır, cennet. Buraya kadar olan kesimde ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ama 23. ayet-i kerimede var. Bitmedi. Onlar seyyiati hasenat ile savanlardır. Öyleyse kendilerine kötülük yapıldığı zaman bile başkalarına iyilikle davrananlardır. Burada irşat makamına ulaşıyoruz. Ve
onlara bu dünyanın güzel bir akıbeti vardır, sonucu vardır diyor 22'nin sonunda. Ve 23'te diyor ki cennet-i adn. Adın cennetleri vardır onlara. Anlıyoruz ki bu noktadan itibaren bunlar irşat makamına ulaşmış olanlar, yani iradelerini de Allah'a teslim edip adın cennetlerinin sahipleri olanlar. O zaman bu noktada Allah-u Teala'nın o basit gibi görünen ifadesi وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَجْرَبِّهُمْ onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin birinci bölümü var, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Bir ikinci bölümü var, iradelerini Allah'a teslim etmeyi dileyenler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah'ın zatını dileyenler, birinci bölüm, onlar ruhlarının misakini yerine getirecek olanlar. İkinci bölüm, iradelerini de Allah'a teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını da görmeyi dileyenler. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmek üzere hedef tayin edenler, yani Allah'ın ahdini yerine getirenler. Şimdi Allah Teala burada konuyu bütünlemiş. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Hangi ayet-i kerimede Allah Teala bunu emir olarak veriyordu bize? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve بِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ ve misakinizi bozmayın. وَالَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Rad 20 ve 21. Ama Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu şeklinde Allah'ın ahdini ifa edin. Bu emrin cevabı Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani dört resimlerinde gerçekleştirirler. Şimdi Enam 152'den sonra 153'e geçiyoruz. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun öyleyse. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer hiçbir fırkaya tabi olmayın. Tabi olursanız eğer o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz. Ne diyor Allah Teala Enam 152'de? Ve bi ahdillahi efu zalikum vassakum bihi lalukum tezekkurun. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah Teala tarafından vasiyet edildi diyor Allah Teala. Umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'ın vasiyeti açık ve kesin olarak Allah'ın ahdidir. Ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin.
İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Allah'ın ahdini ifa etmeniz. Ve 153'e geliyoruz. Enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir, ona tabi olun. Ve lâ tettebiû sübûle, başka yollara kesinlikle tabi olmayın. Fe teferrika bikum an sebîlihî. Eğer onlara tabi olursanız, onlar size Allah'ın yolundan ayırır, fırkalara ayrılırsınız. Zâlikum vassâkum bihi leallekum tettekûn. İşte Allah-u Teala'nın size vasiyeti budur. Böylece takva sahibi olasınız diye. Buradaki takva son takva. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinin sonundaki Allah'ın ahdi, fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak ve böylece Allah'ın vasiyetini yerine getirmek, ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ve Allah Teala zaten açık ve kesin bir tarzda onu söylüyor. Bu Allah'ın vasiyetidir diyor üzerinize. Ve Allah'ın ahdidir diyor. Görüyoruz ki Allah Teala'nın ahdi ruhumuzu, veçhimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Şimdi Rad 20'yi tek başına alalım. Ne diyordu Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Bu misak, ruhumuzun verdiği misak. O zaman وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجَرَبِهِمْ ifadesi, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir manasını tazammül ediyor. Ve bu ayet-i kerimenin sonundaki onlar kötülüğe, iyilikle, seyyiate, hasenatla mukabele edenlerdir. Onlar adın cennetlerine girecek olanlardır ifadesiyle bağdaşıyor. Rad 20 ile 22'nin sonu ve 23. ayet-i kerimesindeki adın cennetleri konuyu tamamlıyor. Bir grup insan Allah'ın ahdini yerine getiriyor ve Allah'a ruhlarının verdiği misaki değil, onu yerine getirdikten sonra Allah'a, Allah'ın iradesine, iradelerinin verdiği misaki gerçekleştiriyorlar. Böylece ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Bu teslim açık ve kesin bir teslim olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü adın cennetleriyle neticelenmiş. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesi de 22 ile beraber 20, 22 ve 23 bize bir bütünü veriyor. Ahdallahi veriyor. Ahdallahi de aynı zamanda Allah'ın vasiyetinde, ikisi de aynı şeydir. Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim hüviyeti var. Ama eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin ikinci yarısıyla اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ, onlar misaklerini bozmazlar ifadesi, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَيْ ile noktalanırsa ve onlar misaklerini, ruhlarını Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki yerine getirirler. O zaman onlar için Rad
23, 22 vellezine sabir ibtigaye ve çerabbühüm hüviyeti onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona ulaştırmakla kendilerini vazifeli sayanlardır ve görevlerinin bu kadar olduğunu düşünenlerdir. Öyleyse Allah Teala'nın ahdallahi müessesesi bir bütünlük kazanıyor. En'am suresinin 152 ve 153. ayetleriyle Rad suresinin 20, 22 ve 23. ayetleri bir bütünü ifade ediyor. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yani ahdallahi. Ama gene Rad suresinin 20. 20. ayet-i kerimesinin ikinci bölümü ve la yenkudunel mizak ifadesiyle 21. ayet-i kerime ve 22. ayet-i kerime beraberce ruhun Allah'a teslimine kadar olan kesimi kapsıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha tekrar ederim hepinizin zihnine nakşedilsin diye. Ahdallahi Allah'ın ahdidir ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi içermekle kalmaz. İradenizin de Allah'a teslimini muhtevasına alır. Ve bu aynı zamanda Allah'ın vasiyetidir. Ahdallahi ile Allah'ın vasiyeti aynı şeydir. Dört teslim içerir. Her şey orada Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet diyoruz sen bizim Rabbimizsin. Öyleyse diyor Allah Teala ben sizlerden yemin istiyorum ey nefsler bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Biz de diyoruz ki işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Nefsler, ruhlar ve fizik vücutlar itaat edin sözüme diyor. Ve ruhlarımız, veçlerimiz, nefslerimiz Allah'a yemin veriyorlar, misak veriyorlar, ahd veriyorlar. Bu üç vücudumuzun Allah'a verdiği yeminler, misaklar ve ahtlar. İşittik, işittiniz mi diyor sözlerimi, işittik diyoruz. Semina diyoruz, işittik, öyleyse itaat edin diyoruz. Diyor Allah-u Teala, biz de yemin, misak ve ahd veriyoruz. Allah-u Teala tekrar soruyor, itaat ettiniz mi? Biz de diyoruz ki, atana itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim irademize sesleniyor. Senden de diyor misak istiyorum diyor. Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senden de misak istiyorum diyor. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Sen de neticede bir emanetsin. Ve irademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. İrademizin de Allah'a teslimi böylece dört teslimi de gerçekleştirerek irşat ehlinden olmak üzere Allah'a sözümüz çıkıyor. İşte ahdallahi dört teslimi içeren bir bütündür. Ama bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üç teslim içerir. Ne var ki Allah-u Teala'nın hem ahdallahisi hem de Allah'ın vasiyeti her ikisi de dört teslimi birden emretmektedir. Öyleyse hepinizin
ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek Ahdallahi müessesesini inşallah burada tamamlıyoruz. Umarız ki her şey açıklığa kavuşmuştur. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim surelerden oluşur. Sureler de ayetlerden. Her ayet Allah-u Teala'nın indinden indirilen bir ifadeyi muhtevasına alır. Sizlere A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesini inşallah açıklayacağız. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yettebi'uner resulen nebiyyel ümmiyellezi yecidunehu mektuben indehum. Fit-Tevrati vel-İncili ye'muruhum bil marufi ve yenhahum anil münkeri ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhumul habaise ve yeda'u anhum israhum vel agla lelleti kânet aleyhim. Fellezîne âminû bihi ve azzerûhu ve azzerûhu ve nasarûhu ve tebeûn nûrellezî ünzile me'ahu ulâike humul müflihûn." Allah Teala buyuruyor: "Ellezîne, onlar yettebiûne, tabi olurlar. Er resûlen, resûle tabi olurlar. Nebiyyel, resûle, nebiyye, resûl olan nebiye tabi olurlar. Nebi olan Resul'e tabi olurlar." İkisi de geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nebidir, peygamberdir, hem de bütün nebiler gibi aynı zamanda Resul'dür. Yani Allah'ın elçisidir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kesinleştiriliyor. Ümmi yellezi ifadesiyle ümmi olan Resul. Bütün Resul'ün içinde ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman öğrenmedi. Ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı hayatı boyunca okudu. Bütün Kur'an'ı Allah Teala onun kalbine yerleştirmişti. Ve Kur'an'ın her ayetini ömrü boyunca hep okudu. Yecidunehu, onların bulduğu, mektuben yazılmış olan indehum, onların indinde. İnde, onların yanlarında. Fit-Tevrati, Tevrat'ta. Vel İncil'i ve İncil'de. Yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezine yettebiûner Resûlen. Onlar
Resul'e tabi oldular. Nebiye, Nebi Resul'e tabi oldular. Resul ve Nebiyet, Resul olan ve Nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Ümmi olan, aynı zamanda okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezi o ki yecudunehu onu buldular mektuben yazılı olan indehum onların yanlarında yazılı olan yani İncil'de Tevrat'ta yazılı olan indehum fit tevrati vel incili İncil'i, İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan orada yazılı olarak buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Ye'muruhum onlara emreder, bil marufi marufla emreder ve yenhahüm ve nehyeder anil münkeri, münkerden nehyeder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayyibati. Tayyip olan, tertemiz olan şeyleri onlara helal kılar ve yuharrimu ve haram eder aleyhümül havaise onları habis olan, pis olan şeylerden habis olanları habis olan şeyleri, pis olan şeyleri onlara yuharrimu haram kılar.

ve yedâ'u enhum ısrâhum. Ve onların ağırlıklarını kaldırır onlardan. Onların ağırlıklarını kaldırır. Yani tabi oldukları zaman ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Üzerlerinde olan o günah olan ağırlıkları kaldırır.

ve Azze Ruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve Nasaruhu ve ona yardım ettiler. Ve Tebevun Nurellezi ve Tebeu tabi oldular. Nurellezi Nura ki o nur Ünzile Meahu. Ünzile indirildi. Meahu onunla. Onunla beraber indirilen Nura, yani başın üzerindeki Nura tabi oldular. Aynı zamanda onunla beraber indirilen nur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihûn. İşte onlar felaha erenlerdir. Şimdi metin olarak A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi kelime kelime bunları anlatıyor. Arkasında ne var? Şimdi bakıyoruz. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa peygamber olarak, Hazreti İsa'dan sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiler. Açıkladılar ve hepsi aynı şeyi söylediler. Dediler ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini dediğimiz zaman ne anlarız? Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. Allah'ın tekliğini. Tek bir Allah vardır. İlahlar yoktur. Tek bir Allah vardır. Allah El ilah kelimesi, el harfi tarifiyle beraber ilah kelimesi kullanıla kullanıla Allah şekline çevrilmiş ve hepimiz Araplar da Müslüman olan herkes de Allah der Allah'a. El ilah şeklinde ifade edilmiyor, Allah şeklinde ifade ediliyor. Öyleyse Allah tektir. Tek bir Allah var. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasından bir tanesi vahdet. Allah'ın tekliği. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir ilah yoktur. Hiç olmadı. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdetten sonra tevhid. Allah'ı hayattayken ruhlarını ulaştırmaya çalışan insanların oluşturduğu tek bir fırka. İkinci bir fırka söz konusu değil. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Bu tek fırkanın tek bir fırka oluşturduğu için tevhid bir arada toplanmak, tek bir fırkayı oluşturmak. Ve üçüncü faktör, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü, üçüncü tanıtıcı unsuru teslim. Ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte burada teslim, ile konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim,

Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dini bir bütünü ifade ediyor. Allah'ın tekliği, vahdet, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Ne oldu? 28 basamağın hepsini saydık. Sevgili kardeşlerim, olaylar bir insanın hayatının muhtevasını teşkil eder. Olayları yaşamak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göğsünü Allah-u Teala yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve göğsünden kalbine açtığı yoldan rahmet adı verilen bir nur gönderir. Bu nur açış, başlangıç ifade eder. Çünkü bundan sonra gelecek olan nur artık rahmet nuru değildir. Bundan sonra nefsin kalbindeki afetleri %2'si zaten kapı dışarı edilmiştir. Kapı dışarı edecek olan ruhun hasletleriyle paralel olan fazıllar gelir. Kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlar. Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık. Ve bakıyoruz, bu olaylar olmadan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir denge içindeydi. Ne vardı? Nefsi vardı, %100 afetlerle doluydu. Ne vardı? Ruhu vardı, %100 hasletlerle doluydu. Ne oldu? Denge kuruldu, yüze karşı 100. 100 ünite Allah-u Teala'nın nurları, 100 ünite şeytanın pislikleri, nefsin afetleri. Ruhun hasletleri, %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye teşne olan, buna dayalı olan, bunu mutlaka yerine getirecek olan fazıllar, %100 afetler. Nurlar %100, nefsin, ruhun kalbinde. Afetler %100, nefsin kalbinde. Yüze karşı 100. Şimdi Allah-u Teala bu dengeyi gene muhafaza edecek. Bunun muhafaza edilebilmesi için ruh vücuttan ayrılacağı cihetle kim mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona gösterdiği mürşidi görmüşse hacet namazını kıldıktan sonra ve o mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır ve ana dergaha ulaşır. Orada diğerleriyle beraber 7 katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta secde edecektir bu yolculuğa çıkan seyri sülük kafilesi. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılacaklardır. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin 2 katında secde edeceklerdir. Dördüncü katında Beytülmakdes'in aslında secde edeceklerdir. Beşinci gök katında Beytülharam'ın aslında secde edeceklerdir. Altıncı gök katında

Delileri çatlayacak. Ve buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlarla ciltleri çatlayacak. Sonra da tedavi edilecektir. Bu deriler çatlayınca kişi için

Allah Teala'nın tayin ettiği bu konuyla ilişkili melek Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilecektir. Bu çatlama işi giderilince o kişi oradan kendisine verilen kılıçla ayrılacak ve yedinci gökyüzüne çıkmaya ehil olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yedinci gökyüzünde bütün ruhlar yedi tane alem geçerler. Birinci alem zikir hücreleridir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Birinci alem kader hücreleridir. Herkesin yedinci kata çıkıp da arkalarındaki taşlardan oluşan duvara arkalarını döndükleri zaman önlerinde bir deniz açılır. Burası bu noktada orası altıgen hücrelerden oluşan ileri doğru giden hücrelerden oluşan bir dizayndır. Kişi o günkü kader hücresine ulaşır. Önündeki ilk altıgen de bir sonraki gün neler yapacağı kesinlikle yer almıştır. Daha sonraki altıgende öbür yarından sonraki gün yapacağı her şey belirlenmiştir. Yani o kişinin yapacağını, neler yapacağını, bütün aksiyonlarını Allah Teala zamandan evvel zamanı yaşadığı için bilmektedir ve kader hücrelerine onları yerleştirmiştir. İşte bu altıgen kader hücreleri bütün insanların kaderinin yarın öbür gün daha öbür gün daha öbür gün ne olacağını kapalı bir standartta onların önüne serer. Buradan o kader hücrelerinin üzerinden uçularak Ümmül Kitab'a ulaşılır. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitaptır. Onu arşı tutan melekler orada tutmaktadırlar, boşlukta tutmaktadırlar. Bu kitabın son sayfası açıktır. Bu devirdeki Resul'e indirilen kitabın son sayfası orada açıktır. Ondan evvel her devirdeki devrin imamlarına indirilen eğer o imam peygamber değilse ona verilen kitap şeriat kitabı olamaz. Ama her devirdeki imama Allah Teala bir kitap yazdırır. Bu yazılan kitap şeriat, yazdırılan kitap şeriat kitabı asla değildir. Şeriat kitapları peygamberlere verilir. Bütün devrin imamlarına da mutlaka kitap verilir. Ama o verilen kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir hasbihal, hasbihal niteliğindedir. Allah'la o devrin Resulü arasında. Burada Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Sahabenin dışında
ki Hristiyanlar İncil'in sahibiydiler. Sahabenin dışındaki Yahudiler Tevrat'ın sahibiydiler. İşte yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmiyle bir Resul'e tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği açıklanıyor. Tevrat'ta da açıklanıyor. İncil'de de Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim yer almış durumda. İncil'de de Tevrat'ta da Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği ve daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazıldı. Öyleyse Allah Teala her şeyi bir sıraya koymuş. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiş. Sonra Hazreti İsa'ya İncil indirilmiş. Tevrat'ta İncil'in de geleceği, Kur'an-ı Kerim'in de geleceği, Hazreti İsa'nın da geleceği, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de geleceği açıklanmış. İncil'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ve kendisine Kur'an-ı Kerim'in verileceği açıklanmış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim açık bir şekilde yer almış. Bütün boyutlarıyla açıklanmış. Yetmez. Ve Tevrat'la hükmeden Hazreti Musa zamanında onunla birlikte ona tabi olan havarileri 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Daha sonra Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa'nın havarileri 7 safa ve 4 teslimi Hazreti İsa ile birlikte yaşamışlar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan onun sahabesi 7 safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşamışlar. İşte en son kitap olan, neden en son kitap olan diyoruz? En son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Neden en son? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Şeriat kitapları peygamberlere, yani nebilere indirilir. O kitapla emrolunurlar. O kitapla emrederler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'le emretsin diye indirilmiş. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den sonra bir şeriat kitabı daha gelmeyecektir. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz, son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber göndermeyecektir. Diyor ki o Allah'ın Resulüdür. Allah'ın nebisidir. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir, resulüdür ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ayet-i Kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nübüvvet açısından ele almış. Aranızdan hiçbir erkeğin
Erkek çocuğun babası değildir. Ama Hatem-ül Nebi'indir diyor. Nebilerin Hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir diyor. İşte burada onun görevleri sayılıyor. Evvela vasıf ediliyor. O ümmidir, nebidir ve resuldür. Peygamber Efendimiz Hazretleri ümmidir, okuma yazma bilmiyor. Nebidir, peygamberdir ve resuldür. Ve irsal edilen Arap kavmine değil, bütün kainata gönderilen bir nebidir. Ama kendi kavminin, Arapların resulüdür. Kainatın nebisidir. Ama Risaleti Arap kavmine aittir. İrfanla emreder diyor Allah Teala ve münkerden nehyeder. Allah'ın emrettiklerini yapmayı emreder, yasak ettiklerini engeller. Onlara tayyip olanları emreder ve helal kılar. Habis olanları haram kılar. Domuz eti yemeyeceksiniz der. Domuz eti size haram kılındı der. Kanı akmamış, Allah için kesilmeyen hayvanı Allah Teala insanlara onu yemek için yaratsa bile yiyemezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir koyun, bir keçi, bir deve Allah için kesilmek suretiyle helal olur. Allah'ın adanlara kesilmeyen hayvanların eti İslam'da yenmez. Onların ağırlıklarını kaldırır diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Resul'e tabi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Resul'e tabi olur. Tabi olunca Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaba çevrilir. İşte günahları ağırlığıdır onun. O sevaplar ağırlığı tamamen kalkar ve de bir de daha öteye geçer, sevaba çevrilir. Üzerlerindeki zincirleri kaldırır diyor. O zincir 7. gök katındaki 7. alemdeki Fetih kapısının üzerindeki altın zincirdir. Yedinci alemin, yedinci gök katının ilk alemindeki altın kapının girişindeki altın kapının sağlığına ulaşmadan evvel yedi altın baklı bir zincir söz konusudur. Devrin imamı o zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Altın zincir ikiye ayrılır. Ondan sonra ancak kişi yedinci gök katının o başlangıçtaki ilk kesimine ulaşır. Yani kader hücrelerinin bulunduğu kesim. O, oradaki deniz Kudret denizidir. Allah Teala ona iman ettiler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İman ettiler ve ona karşı saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Gerçekten sahabe bütün harplerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşmışlardır. Ve onunla birlikte indirilen nura tabi oldular. İşte onunla beraber indirilen nur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar var olacaktır. Ondan evvel indirilen İncil'de, ondan evvel indirilen Tevrat'ta hep var olacaktır. Hz. Musa da Allah'ın peygamberidir. Hz. İsa da Allah Teala'nın peygamberidir.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın peygamberidir. Üçü de nebidirler. Ve üçüne gelen mukaddes kitaplar burada açıkça yer almaktadır. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, onlar ki diyor yanlarındaki Tevrat'ta ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nevi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi birçok sırrın kapısını açmış. Ve açıklamalar tam olarak yerlerine oturuyor. Ona saygı gösteriyor sahabe ve ona yardım ediyor. Allah Teala bunu da açıklıyor. Ve ona saygı göstermek ve ona yardım etmenin ötesinde Kur'an'a tabi oluyor sahabe. Kur'an'a tabi oldular diyor Allah Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Adına sahabe dediğimiz kişileri dizayn ettiğimiz zaman bütün sahabenin topyekün ama sahabenin yani ister ensar olarak ister muhacirin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar bunlar. İkinci özellikleri ister ensar olsun ister muhacirin onlara da tabi olunmuş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ve kendilerine tabi olunan ensar ve muhacirini içine alıyor bu ayet-i kerime. Onlar Kur'an'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a tabi olanlardır. Onlara tabi oldular. Ensar ve muhacirine tabi oldular. Onlar tabiindir. Tabiine tabi oldular. Onlar da tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, tebe-i tabiinden sonra tebe-i tabiin diye bir gruptan bahsedilmiyor. Ondan sonra zincirin ucu kaçmış. Bakıyoruz ki ne kadar soru olduğu bir kesinlik kazanmıyor. Ama insanlar Eş'ari ve Maturidi'nin ortaya koyduğu iman esasları konusunda tartışmaya başladılar. Ve bu kısır tartışma sebebiyle adım adım İslam unutuldu. İşte bugün İslam deyince insanlar İslam'ın 5 tane şartından bahsediyorlar. Ve de İslam'ın 5 şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir insanı cehennemden kurtarabileceğine sahiden samimiyetle inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şirkten kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz. Diyeceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur. El Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız, yalnız değiliz. Allah'ın yolunda çok hızlı bir şekilde büyüyen bir toplum hüviyetine ulaştık, hamdolsun. Her tarafta kardeşlerimiz konferanslar veriyor. Her tarafta başarıyla birçok yeni kardeşimiz katılıyor aramıza. Her gün yeni bir yerde bir başka konferans. Birçok kardeşimiz konferans yapar durumdalar, hamdolsun. Ayrıca radyolarda, televizyonlarda, bunlar mahalli radyolar, televizyonlar, konuşmalarımız sık sık yayınlanıyor. Ve de konferans verdiğimiz yerdeki kardeşlerimiz de ilk radyo konuşmalarını konferans vermeye giden kardeşlerimiz tamamlıyorlar ama ondan sonra o mahallede bulunan kardeşlerimizden sohbet yapabilecek olanlar gidip devam ettiriyorlar, hamdolsun. Radyolardaki, özellikle radyolardaki sohbetleri. Bunun manası her geçen gün Türkiye'nin her yerinde mahalli olarak da toplumlara ulaşmak imkanının sahibi kılındık Allah Teala tarafından. Bu çok geniş spektrumlu bir büyüme sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var gördüğünüz gibi. Ve de insanlara anlattığımız din açısından en önemli olayın asırlardan beri unutulan, toplumun büyük kısmı tarafından unutulan zikir olduğunu söylemek istiyoruz. İslam'ın 5 şartı var diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. Ama bu 5 şart kimseyi cehennemden kurtarmıyor. Mutlaka 6. şartı eklemek mecburiyetindeyiz. 6. şart zikir. Peki bir 7. şart da var mı? 7. şart da var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sistemleri Kur'an-ı Kerim'de 7'li olarak kurmuş. 7 tane gök katına mukabil 7 tane yer katı var. Allah Teala bir insanın manevi tekamülünü 7 safhaya ayırmış. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide tabiiyet. 3. basamak, 14. basamak. 3- Ruhu Allah'a ulaştırmak, 21. basamak. 4- Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. 5- Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. 6- Muhlis olmak, 27. basamak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. 7 tane safa, İslam'ın 7 safhası. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak 7 katman hüviyetinde yaratılmış. Gök katlarından bir, manevi açıdan birinci gök katı, açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim. İkinci gök katı,
sıvarılma havuzlarının bulunduğu kesim, üçüncü gök katı iki katlı bir köşk mescit, dördüncü gök katı Beytül Makdes'in aslı, beşinci gök katı Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katı Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, yedinci gök katı buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve yedi ayrı alemden oluşan bir statü, evvela Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud 3, sonra Divan-ı Salihin 4. Ama baştaki zikir hücrelerini atladık. Önce zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücrelerini atladık. Kader hücreleri geliyor. Ondan sonra Ümmül Kitap geliyor. Demek ki 5 oldu. Altıncısı zikir hücreleri, daha yolun sonu. Sonra Sitretül Müntahi'ye ulaşıp iki bir yolculukla Allah-u Teala'ya ulaşmak. Sitretül Müntahi ve Allah'ın zatının bulunduğu alem yedincisi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yedi rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette. İşte böyle bir muhteva içerisinde zikirle alakalı olan statüye baktığımız zaman yedi ayrı yerde zikrin yapılması lazım geldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru fena makamı, meka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulyelvap makamı, ihlas makamı, salah makamı. Yedi tane makam insan vücudunda da var ve adları ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Yedi tane sistem, yedili sistem bütün boyutlarda yerini almış. İşte konumuz zikir ve zikir içinde yedi tane ayrı merkez var vücudumuzda. Birinci grup sol göğsün altı. Burada zikrin başlangıç noktası. Şu nokta. Sonra ikinci nokta burası. Birinci gök katını ifade eden burası. İkinci gök katını ifade eden burası. Zikrinde ikinci boyutu. Üçüncü boyut sol göğsün üstü. Dördüncüsü sağ göğsün üstü. Birisi üçüncü katı, birisi dördüncü katı ifade ediyor. Beşinci kat, burası köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası beşinci gök katını ifade ediyor. Altıncı gök katını ifade eden yer, iki kaşın orta noktası.
Ve yedinci gökyüzü de saçlarla alnın birleştiği yer. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah insanı da kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse insan vücudu Allah'ın dizayn ettiği o kainattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? İnsandan Allah'a daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın ruhu söz konusu. Yani Allah Teala her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ve biz onun yani insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu ve bize üfürülüyor. İşte ölmek ruhun bizden ayrılmasını da otomatik olarak intihac eder, sonuçlandırır. Çünkü ölen bir insan için ruh onun içinde bulunan bir varlıktır. Ama kişi ölmüşse ruh için bir sığınak olamaz. Tıpkı onun gibi bir ölü nefs içinde bir sığınak olamaz. Oysa ki ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür ki bu üçlü bir bütünü oluşturur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç ayrı hüviyette, üç ayrı varlık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs muhtevasında başlangıçta baştan aşağı afetler olan bir sistem. Ve Allah'ın istediği şey de bu afetlerin %100'ünden kurtulmamız. Onu istiyor Allah Teala. Afetlerin hepsinden kurtulmamız. Afetlerin yerine fazılları yerleştirmemiz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire afetlerimizdir ve bize sadece mutsuzluk verirler. Allah Teala bunların yerine ruhun hasletlerinin gelmesini istiyor. Sevgi, hoşgörü, öfkenin yerine sükunet, nefretin yerine sevgi. Bütün negatif faktörlerin karşılığında pozitif faktörlerin yer alması. Allah Teala ruhumuzu kendisine istediği için nefsimizin kalbine zikir yoluyla bunların gelmesi söz konusudur. İşte mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren kim zikir yaparsa ne olur? Mürşide tabiyetten evvel yapılacak olan zikir, bir kişinin nefsinin kalbine sadece %2'lik bir rahmet nuru taşıyabilir. Başka bir şeyin gelip yerleşmesi mümkün değildir. O kişi bütün ömrünü zikirle geçirse daha ötesi olmaz. Zaten zikirden de zevk almaz kişi, bunu yapamazdı. Ama eğer Allah'a ulaşmayı başlangıçta bu kişi dilemişse,
arkasından da Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Teala tabiyet ihtiyacı oluşturur. Ve kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu sormak o kişi için bir ihtiyaç olur. O kişinin gönlünden Allah Teala mürşide ulaşma talebinin o kişiye tesirini sağlar. Kalbine koyar bu talebi. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini Allah Teala'dan sorar. Ve de gider mürşidine ulaşır. Bu o kişi için vazgeçilmez bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka o kişide mürşit sevgisi oluşturur. O kişi iç dünyasından gelen bir taleple mutlaka Allah Teala'dan mürşidini talep eder. İşte kim gece saat 12'den sonra şimdiki saatle gece saat Amerika'daki saat bir saat ileriye alındı. Birden sonra o kişinin bir değişimi söz konusu olur. Gece saat birden sonra hacet namazını kılan kişi, biliyorsunuz hacet namazının birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta, tabi Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, ara verme, teşehhüd miktarı. Sonra üçüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Kişi mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Tabiyetten sonra zikir bir değer ifade eder o kişi için. Ondan evvel yapılan zikir o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmetin ötesinde hiçbir şeyi getiremez. Ama tabiiyetle birlikte çok önemli bir unsur oluşur. Kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte bu gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerine gelip yerleşirse Allah-u Teala'nın söylediği o olay cereyan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte bu kanatların gerilmesi belden ön tarafı kişinin başının üzerinde öne doğru uzanan belden geri kalan kesimi de arkaya doğru uzanan bir nevi kanat hüviyeti. Devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. O kişinin mürşidi kim olursa olsun hiç değişmez bu. Eğer gerçek bir mürşitse tabiye tanında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci bir olay daha var. Gene mücadele 22 gelince kalbinin içine Allah imanı yazar. Neden yazar? Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim alanındır. Neyin çekim alanındır? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, önce rahmet nuru, o bitince ondan sonra Fazıl nuru gelir. Salavat nurları rahmet ve fazıl nurlarının taşıyıcılarıdır sadece.
salavatın bunun dışında bir muhtevası, bir fonksiyonel durumu yoktur. Önce gelen %2 rahmet nurunun yerleşmesinden sonra kişi mürşidine tabi olmadıkça yeni bir nur kalbe giremez. Tabi olursa zikir yaptığı zaman fazıl nuru kalbe girmeye başlayacaktır. Fazıl nurunun özelliği nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin zıttı olan manyetik alana sahip olmasıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kalbe giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsin kalbini fazıl nurları doldurmaya başlar. İşte bu kalbin nurlanmasıdır sevgili kardeşlerim. Ve bunun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Zikir neden önemlidir? Manevi tekamülümüzün mimarıdır zikir. Manevi tekamülümüz nefsimizin kalbinin afetlerden kurtularak fazıllarla %2 rahmetin ötesinde %98 fazılla dolması halidir. Bu dolma işlemi ancak bu standartlarda gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Nefsinizin kalbine giren nurlardan rahmet nuru gide gelir başlangıçta, ama ondan sonra salavat nuru taşıyıcı unsur olarak devreye girer ve nefsin kalbine fazılları taşımaya başlar. Salavat fazlı getirir, fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve karşılıklı çekim gücüne zıt çekim, zıt manyetik alanlara sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında gelen fazıllar toplanmaya, kümelenmeye başlarlar. Ve nefsin kalbi nurda olmaya başlar. İlk %7'lik nur tamamlandığı zaman kişi, nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs kötü olanla, sui olanla emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi %2 rahmet nurunu ulaştırıyor nefsimizin kalbine. Bu açış kapısıdır, anahtardır. Ondan sonra gelen nurlardan artık rahmet nurları nefsimizin kalbine giremez ve yerleşemez. Nefsimizin kalbine giren fazıl nurlarıdır. Ve ilk %7 fazıl tamamlandığı zaman, mürşidimize tabi olduğumuz zaman, vücudumuzdan ayrılıp ana dergaha ulaşan ruhumuz, buna paralel bir seyirle, ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanmışsa, birinci kata kadar çıkabilen, artık safta kalmayıp, seyri sülük sırasına dahil olan, bir ruh hüviyetine girer ve zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. O birinci katta kalacaktır. Ötekiler yukarıdaki katlara çıkacaklardır. İşte bu nefsi emmare adını alır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamidir. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala.
O levvame nefse, levmeden kınayan nefse, kınanan nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala. Kasem olsun ki, yemin olsun ki demek. Birinci gök katında açıkta yapılan bir secde vardır. Birinci kata kadar çıkabilenler, ötekiler çıktıkları zaman beklerler sadece. İnsinler de beraber inelim diye. Şimdi bu birinci kata kadar çıkabilenler artık ikinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusudur. Oradaki suvarılma havuzlarında kişinin ruhu oraya ulaşır ve suvarılma havuzlarında suvarılır. İkinci defa %7 nur birikimi bunu sağlar. Üçüncü defa kişi %7'lik nur birikimini kalbine koyduğu zaman bu kişi nefs-i mülhimeye ulaşır. Allah-u Teala tarafından ara sıra ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucura ve takva diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Fe elhamaha fucura ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse bununla, yani gelen nurla kişinin nefsini tezkiye etmesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Burada kişinin nefsini

Dördüncü defa %7 olarak %28'e yükselecektir. Başlangıçta gelen %2 rahmetli devre dışı bıraktık. Onu saymıyoruz. Her seferinde %50'lik bir hareketle 7, 14, 21 ve dördüncü kademede %28'lik bir sonuç elde edilir. Burası yeni bir safhayı ifade eder. Allah Teala diyor, buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Evvela Rabbine irci'i ila Rabbiki diye ruha hitap var. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda hitap var. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki: Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O zaman kalplerin mutmain olduğu bir nokta söz konusu. Mutmainliğe doyuma ulaşmak demek. Burası dördüncü gök katını ifade ediyor. Sonra radiye makamı geliyor. Radiyeten diyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak. Sonra mardiye diyor ve Allah'ın da rızasını kazanarak radiye, bizim Allah'tan razı olmamız, mardiye bunun üzerine Allah'ın da bizden razı olması. Ruhumuz birincisinde dördüncü gök, beşinci gök katında, ikincisinde mardiyede, altıncı gök katında. Nefsimizin kalbine bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirebilirsek %49 eder. %42, 7 daha %49 eder. 2 de başlangıçtaki %2 rahmet birikimi vardı. %51 eder. Bunun manası nefsimizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yedinci gök katına çıkan, yedi tane alem yatay olarak geçen ruhumuzun zikir hücrelerinde zikrine tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. Burada vuslat söz konusudur. Allah'a vasıl olmak vuslat adını alır. İşte zikrimiz adım adım yükselmiş ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan bir seviyeye ulaşmışız. Buradaki zikir ortalama bir muhteva içerisinde günde 3 saatlik bir zikirdir yaklaşık olarak. 3 saatlik bir zikre ulaşan herkes için ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Bazıları bunu 4 saatte gerçekleştirebilirler. Bazıları 3 saatte gerçekleştirebilirler. Ama Allah Teala herkese göre bir değişik sıra takip ediyor, ama daha ötesi yok. 5 saatte, 5 saatlik bir zikir daha ötelere ulaşmak için yeni bir adım atmak demektir.

Ama 3-4 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Normal standartlarda bu 3 saatlik bir yürüntü ifade ediyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Zikrimiz adım adım arttı. Ama artan zikir arta arta 3 saatlik bir zikir oldu netice itibariyle. Zikrin muhtevası bundan sonra çok büyük bir artış göstermek mecburiyetinde. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için zikrinizi 18 saate ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir olay 3 saatlik bir zikri 6 kat arttırmak demektir. Bunun için fizik vücudun teslimini Allah-u Teala dik yokuşluyor. Zikirle birinci derecede alakalı bir konu. Zikrin 6 kat artması lazım. Ancak bunu başarabilen bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi için daimi zikre ulaşmak artık çok güç bir işlem değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişinin hüviyeti nedir? Daimi zikre ulaşan kişi yepyeni ufukların sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Burası ulul albab makamıdır. O kişi Allah ile tezekkür imkanının sahibidir. Öyleyse ulul albab makamındaki muhtevaya baktığımız zaman bu kişinin zikri daimi zikir olmuştur. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olduğu için kalp gözü açılır. Ya da özelliklerinden bahsedelim. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olduğu için ikinci özellik nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. İki özellik oldu. Böyle bir insan Allah ile tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Üç. Aynı zamanda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağı açılmıştır. Kalp kulağı açıksa, Allah'ın söylediklerini işitiyorsa Allah ile karşılıklı konuşma imkanının sahibi olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Ehli hayır olmuştur. Aynı zamanda ehli hüküm ve ehli hikmet olmuştur. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerdeki hikmeti bir bakışta anlar. Ayetlerin manevi sırrını, kelimelerin arkasında ne sakladığını bir bakışta anlar. Hangi ayete baksa onun arkasında hikmeti bir anda görür. Onun için ehli hikmettir. Ayetin gerçek anlamda yorumunu her zaman yapabilir Allah'tan sorduğu için. Diğer taraftan bir mahkemede veya bir hakem kurulunda görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle hükmeder. Burası Ulul Albab makamının
muhtevasını içeriyor. Ama olay burada bitmez. Kişi bir gün tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve zikri yine daimi zikirdir. Bu kişi muhlis olacaktır. Kim tövbe-i nasuha davet edilir de tövbe-i nasuhunu gerçekleştirebilirse o kişi muhlistir. Sevgili kardeşlerim, bunun bir adım ötesine geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bütün muhlisler Allah-u Teala tarafından mutlaka yeni bir hedefe götürülür. Bütün muhlisler için geçerli olan şey onların Allah-u Teala tarafından yeni dizaynlarının oluşmasıdır. Allah-u Teala onların başlarının üzerine yeni bir nur daha verecektir. Onlar bu yeni nurla nurlanacaklardır. Allah onların günahlarını bir defa daha örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Başlangıçta yaptığı gibi mürşidine tabi olduğunda yaptığı gibi bir defa daha Allah onların günahlarını örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Ve bu muhtevadan sonra onların yeni bir dizayn almaları söz konusudur. Başlarının üzerine salah nuru verilecektir. Ve Allah-u Teala tarafından iradeleri teslim olunacaktır. Bu işlemler tamamlanınca Allah-u Teala o kişinin zikrinin artık tesbihe dönüşmesi zamanının geldiğini buyuruyor. Bu zikrin tesbihe dönüşmesi Allah-u Teala'nın indinde salah makamının muhtevasını ifade eder. Külli irade İlyas makamının bu noktasında herkes için geçerlidir. Ama devrin imamları için ilahi irade devreye girer. Bu noktadaki kişinin iradesini ya külli irade devralır, bunlar Resul veya Nebi olmayan bütün evliya için geçerlidir. Ama Resul ve Nebiler için başka bir hüviyet söz konusudur. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar. İlahi irade onların iradelerini teslim alır. Ve onlar her iki grupta, yani ister Resul ve Nebi olsun, isterse irşat makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayan veliler olsun, hepsi irşat makamının sahibidir. İrşat makamının en üst sahibi peygamberlerdir, yani nebilerdir. Ondan sonra peygamber olmayan, yani nebi olmayan resuller gelir. Veli resuller. Daha aşağısı velilerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi, bu son saydıklarımızın hepsi daimi zikir, daha sonra külli zikir sahibi olanlardır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesini bir insanı sıfırdan alıyor, en üstün mertebelere kadar çıkartıyor. Allah-u Teala
olan hepsine iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman irşada memur ve mezun kalandığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduklarını kesin olarak tebliğ eder ve onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İnsanlar vardır, biz mürşidiz diye çıkarlar ortaya. Allah-u Teala tarafından tayin edilmemişlerdir. Önemli olan Allah tarafından daimi zikre ve tesbihe ulaştıktan sonra irşat makamını bir hakkın hak edenlerin durumudur. Onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Allah-u Teala'nın hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, Allah'ın irşat makamına sahip kıldıklarından kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamak istedim sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa çöplerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirini ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... ...13 yıl. ...1976'dan bu tarafa sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var, sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. 1963 yılı ve 1933 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Vakıflar Bankası'nda müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılığa kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi benim onu elbette mutluluk duyarım ile dayılığa kabul etmem. Onun Allah razı olsun demesine sebebiyet verdim. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Hani bayramlarda alırız çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Sene 1963. Evet. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dedim, bu zat kimdir? Bu gelen zat, bu yaşlı zat. Dedi ki bana, o dedi, bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün Fener yolu bunu tanır dedi. Falanca tarikattandır dedi. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Fener yolunun Dayı Bey dedi onun adı. Ertesi gün o zat tekrar geldi. Ve hadi gel yeğenim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiçbir meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyi de binanın. Bahçenin içinde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik İnşa Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önünde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordum. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı. Ellerini öptü onun. Ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki, senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi bu yeğenime dedi bu akşam bitir ve teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey Allah asmaz dedi, çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim. Özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinize göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi sen de bizdensin artık.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve dayıya gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fener Yolu Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç içerisinde. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam Dayı Bey elinde 3 tane mum, biraz kesme şeker, birkaç tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaktık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç kesilmeden. İkinci mum bitti, elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaktık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar arda arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu bitirdiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedim. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdi dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın üçüncü katında mıydı, dördüncü katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum katı. Gelirsen dedi sana orada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi, ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler ard arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfliği, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen, zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş merviş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeili
Bedavadan yaşayan insanlar olmanın dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Yani hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra dayı bey bana ilk müşidim tasavvufu öğretti. Birdenbire her şeyin çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydim. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkesle tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezlerdi. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyet reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyet reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysam hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin Dağ'da Allah rahmet eylesin bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok detaylara giriyordu ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar muhasebe müdürü olan bir zat vardı. Benim teftiş raporları sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vasıfı müdür olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tayin etmelerini istedik. Müdür muavini falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Ona da dediler ki genel müdür muavinine telefon et. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım geldiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski muhasebe müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya tayinimi ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, devlet planlama teşkilatına geçişimiz böyle oldu. Bankacılığı bilen birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık devlet planlama teşkilatında teşvik ve uygulama dairesinde göreve. Ama dayı beyin ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadan evvel son söylediği şey niçin sen beni değil de ben seni buldum biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin bunun cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra dayı bey rahmetli oldu. Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibilite raporları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz de Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Biz de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni dürtüklüyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunuzu mı diyordun? Hadi bakalım işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bana. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca'ya? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye ve Zeki Hoca bir mürşit değildi. Ama bizi mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah Teala'nın emrettiği gibi gittik menzil Adıyaman'da oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası şey yaptı Hakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki mürşide.
Muhammed Raşid Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçti içimden. Yarım saatlik falan bir zaman parçası vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazır vaziyette, bizim bu sohbeti bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız, siz oradasınız ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbi halimizi, yarenliğimizi Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah-u Teala ile arasında geçen bir konuşma oldu. Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'yı hangi standartlarda gördüğünü inşallah bize anlatırsınız. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi aslında birçok tartışmalara sebebiyet veren bir konudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı kesimlerde ayrı ayrı tayin mekan çeşitlerinden bahsediyor. Bunlardan birisi nefs tayin mekanıdır. Bir tanesi ruh tayin mekanıdır. Bir tanesi de fizik vücut tayin mekanıdır. Nefs tayin mekanı nefsimizin vücudumuzdan ayrıldıktan sonra aklımızın ona kumanda etmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Nefs sonsuzluğa gidebilir. Ama yukarıya çıkamaz. Üst katlara çıkması mümkün değildir. Zemin katta ve alt katlarda dolaşmak imkanına sahibidir. İkincisi ruh tayi mekanı. Allah Teala salah makamında fizik vücudun başının üzerine kişinin kendi ruhunu getirir. Akıl o ruha kumanda etsin de ruh tayi mekanını gerçekleştirsin diye. Bu noktada fizik vücut yine uyku haline girmektedir. Ruh da vücuttan ayrılmaktadır. Ama burada bir farklılık var. Fizik vücut uyansa da fizik vücut olarak gündüz başka insanlarla beraber olsa da eğer ruhun geri gelmesini istemiyorsa kişi ruh gittiği yerde kalabilir. O zaman ruha kumanda eden kişinin aklı değildir. Kişinin aklı tekrar fizik vücuduna kumanda eder. Ve ruha kumanda eden bizatihi Allah'tır. Onu kontrol altında tutar. Böyle olaylar tarih boyunca Allah'ın bütün evliyalarında çok görülmüştür. Ruh tayin mekanı yapan evliyalar, nefs tayin mekanı yapan evliyalar ve bu iki kademenin de bir kademe daha ötesi fizik vücut tayin mekanı. Fizik vücut tayin mekanı ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Nasıl fizik vücudumuz onunla aynı boyutları paylaşan, aynı standartları olan nefsimizin mekanıysa, ruh da fizik vücudumuzun mekanı olur. Böyle bir olayda fizik vücutta aynı mekanı gerçekleşir. Nasıl oluyor? Allah-u Teala fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide ilahi kanunu koymuştur. Nefsin kendine ait olan elektronlarının devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla nefs bağımlı faktördür. Fizik vücut ise dominant faktördür, üstün faktördür. Ve nefs daima fizik vücudun içinde esirdir. Nefs ne zaman ayrılabilir fizik vücudumuzdan tay mekan istikametinde bir şeyler olursun diye? Fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman bir, bayıldığı zaman iki, öldüğü zaman üç. Bunların dışında nefsin normal standartlarda ayrılması mümkün değildir. Nitekim her nefs tayin mekanında fizik vücut mutlaka uykuya dalar. Aslında her rüya bir nefs tayin mekanıdır ama insanlar böyle bir olayın o tarzda gerçekleştiğinden haberdar değillerdir. Öyleyse nefsimizin vücudumuzdan ayrıldığı her noktada aklımız nefsimize kumanda ediyor. Aklımızın nefsimize kumanda ettiği bütün olaylar bir nefs tayin mekanıdır. Ama insanlar böyle bir yetkiyi almadıkça ruhlu nefsleri vücutlarının ayrıldığı noktada bundan haberdar olmazlar. Nefs gideceği yere ulaştıktan sonra fizik vücutla irtibata geçer. Ve kişi o noktadan itibaren rüya görmeye başlar. Gördüğü rüya aslında bir gerçektir. Bir başka alemde, belki bir başka gezegende, belki bu dünyada bir başka yerde. Ama mutlaka fizik şartların içindedir. Fakat kendisi o fiziğin dışındadır, nefsimiz. Nefsimizin de fizik olduğu, nefsimize ait bir fizik alem var mıdır? Vardır. Burası berzah alemidir. Bizden evvel ölmüş olan herkesin hala nefslerinin yaşamakta olduğu, kıyamete kadar da yaşayacağı alemin adıdır. Artık orada nefsler değişiklik göstermezler. Hep aynı standartlarda kalırlar. Öyleyse ruh tayı mekanı nedir? Ruh tayı mekanı öyle bir olaydır ki ruh dilediği zaman elektron devir sayısını kendisi ayarlamak yetkisinin sahibidir. Nefs kendi aleminin dışında fizik olamaz. Başka bir alemde asla fizik değildir. Mesela zahir alemde nefs fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde nefs fizik değildir. Eğer çıkabilseydi emr aleminde fizik olmayacaktı. Alt alemlere gidebilir, orada da fizik değil. Fizik olduğu bir tek yer var, berzah alemi. Yani ölenlerin halen nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Ruh tayi mekanında farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Bir defa ruh yükselebilir. İkincisi, ruh her alemde oranın elektron devir sayısını kendisine ayarlayabilir. Veya oradaki elektron devir sayısından farklı bir elektron devir sayısıyla sonsuz hızla hareket edebilir. Ruhta bu yetenek Allah Teala tarafından verilmiş bir etkendir. Bir partikül veya bir vücut, nefs gibi, ruh gibi, fizik vücut gibi bir vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Hangi şartla? Kendi aleminin dışında olmak şartıyla. Fizik vücut zahir alemin malıdır. Zahir alemin dışında fizik vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Nefs berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin dışındaki alemlerde nefs sonsuz hızla hareket edebilir. Yani düşünce hızıyla hareket edebilir. Fizik vücuda da nefse de akıl hakimdir. Ve akıl Allah-u Teala'nın hiçbir alemine ait olmadığı için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün sonsuz hızla hareket edip edemediğini. Kapının önünde düşünün desem sizin kendinizi düşünürsünüz. Diyelim bunun için bir saniye harcadınız. Ve diyelim ki kendini Amerika'daki Hürriyet Heykeli'nin üzerinde düşün, düşünürsünüz. Ama bakarsınız ki zaman aynı zamandır, yani bir saniye içinde gene onu hallettiniz. Dünyanın en uzağında olan bir gezegende düşünün desek, onu da düşünürsünüz. Aynı zaman parçası içinde. Mesafe sonsuz olduğu halde düşünce onu düşündüğünüz anda oraya ulaştığı için aynı zaman parçası içinde sonsuz mesafeyi aklın açması mümkündür. Neden? Özelliği orada. Hiçbir alemin varlığı değildir. İşte bu akıl adı verilen sistem eğer beraberinde bulunan herhangi bir şey o alemde bir ağırlığın sahibi değilse onu da beraberinde aynınıza götürebilir. Bu sebeple aklımız nefsimize kumanda ettiği zaman nefsimizin ait olmadığı alemlerde, mesela berz alemin dışındaki her alemde nefsi sonsuz hızla hareket ettirebilir. Ne var ki nefsin yapısı üst alemlere çıkmaya müsait değil. Yalnız yıldızlar arasında gidip gelebilir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zemin katı yıldızların tavanı yaptık diyor. Yani yıldızlar zemin katının tavanını teşkil ediyor. Birinci gök katına ulaşmadan evvel bütün yıldızlar sona eriyor. Varlıklar alemi sona eriyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde nefs hareket edebilir. Asla sırat-ı müstakim üzerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkamaz. Ruha gelince ruh her alemde sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron devir sayısını ayarlayabilir. O zaman aklın yanında aklın kumanda ettiği bir faktör var. Ruh. Ama o alemde o alemin varlığı değil. Her aleme göre ruh bunu ayarlayabilir. Ayarlayabildiği için de bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Ruh tayi mekanında fizik vücut yine uykuya girmiştir. Nefs tayi mekanında da fizik vücut uykuda. Ruh tayi mekanında da fizik vücut uykuda. Gelelim bu tayi mekanların en zoru olan fizik vücut tayi mekanına. Burada insan aklının ulaşmakta biraz güçlük çekeceği bir olay var. Diyelim ki Allah-u Teala'nın evliyası kapalı bir odanın içinde. Kilitli kapı. Hiçbir yerden çıkması söz konusu değil. Ama fizik vücut tayin mekanını yapabilirse tavandan geçebilir. Kapalı olan her yerden geçmek imkanının sahibidir. Burada çok özel bir işlem var. Nasıl nefsimiz yarım ağırlıklar sebebiyle fizik vücudun içinde bir esirse, ruhumuz fizik vücudumuzun üzerine örtü olduğu zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısının iki katı devir sayısıyla gelir.
1: Hay Allah!
0: Öyle olduğu için de fizik vücudumuz onun içinde esir hüviyetine girer. Yani dominant unsur fizik ruhumuzdur. Fizik vücudumuz bağımlı unsurdur. Nasıl fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nefs bağımlı unsurdur, fizik vücut dominant unsurdur. Ruh iki kat devir sayısıyla gelip fizik vücudumuzun üzerine örtü olunca fizik vücudumuz nefsimizin, ruhumuzun içinde esir olur. Çıkış müsaadesi olmadan çıkması mümkün değildir. Ve akıl ruha kumanda eder. Öyleyse böyle bir ortamda şu alemde bir fizik vücut tayi mekanı yapan bir kişiyi hiç kimse göremez. Neden? Çünkü dominant olan fizik vücut değildir, ruhtur. Ruhu göremedikleri için baş gözleriyle fizik vücudu da görmeleri mümkün değildir. İşte ruh için kendi elektron devir sayısı statüsünde ise bu tavan, bu duvarlar bir şey ifade etmez. Bunların içinden rahatlıkla geçebilir. Çünkü onlar bu alemin varlığı değildir. Bu alemin dediğim ruhun aleminin varlığı değildir. Ama ruh kendi alemindeki varlıklar için de aynı şeyi gerçekleştirebilir. Yani emr aleminin varlığıdır. Sırat-ı müstakim üzerinde de sonsuzluğa gelebilir. Çünkü elektron sayısını değiştirip o alemin varlığının hemen dışına çıkabilir. Onun için hiçbir problem yok. Peki o zaman ruh sonsuz hızla hareket edebilmek imkanının sahibiyse herhangi bir alemde fizik vücudu da aynı sonsuz hızla hareket ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü fizik vücut artık alemler içinde bir değer ifade etmez. Dominant unsurdur. Bağımlı unsurdur. Dominant değildir. Bağımlı olduğuna göre dıştaki unsur hüküm ifade eder. Mesela fizik vücudumuz derze alemine gitse sonsuz hızla hareket edebilir. Ama içinde derze alemine ait olan nefs var. Nefsin hareket edememesi lazım. Fizik vücudun da hareket edememesi lazım bu durumda gibi görünür. Ama öyle değildir. Dominant fizik vücut olduğu için onun içindeki nefsi kendi standartları içinde hareket ettirir. Tıpkı bunun gibi ruhumuz fizik vücudumuza örtü olduğu zaman ruhun standartlarına tabiyiz. Hiç kimse bizi göremez. Ve fizik vücut kapalı bir odadan ruha, ruh kendisine örtü olduysa tavandan veya duvardan veya camdan dışarı çıkmak imkanının sahibidir. İşte eskiden Allah-u Teala'nın evliyalar arasında böyle yüzlerce olay yaşanmış. Peki diyelim ki fizik vücutla ruh, ruh tayin mekanı adı altında kalktılar, Ankara'dan gittiler Kabe'ye veya Medine'ye gittiler. Medine'de ruh ayrıldı. Fizik vücudu orada bıraktı. Ruh ayrıldı. Ayrılabilir mi? Rahatlıkla ayrılabilir. Ruh döner. Dilediği yere gider. Fizik vücut da orada kalır. Ne zamana kadar? Ruh ne zaman gelip onu oradan alırsa o zamana kadar. Alması için fizik vücudun gene elektron devir sayısının iki katına çıkarması lazım fizik vücudun. Fizik vücut onun içinde kaybolur. Kaybolduğundan itibaren artık ruhun statüsüne tabidir. Peki ruh tayin mekanı gerçekleştiği zaman ne olur? Fizik vücut gene bir yerde görünebilir mi? Elbette görünebilir. Eğer Allah-u Teala ruha kumandayı kendisi üzerine alırsa o zaman akıl ruha kumanda etmeyeceği için fizik vücut uyku halinden ayrılır ve fizik vücut kendi aleminde bulunduğu yerde gene görünür halidir. Normal bir fizik vücuttur. Ama ruh da nereye gitmişse orada fizik vücutu üretilir. Aynı anda hem fizik vücudu görürler, mesela Türkiye'de herhangi bir yerde, aynı anda ruhu da Kabe'de veya Mekke'de görürler. İki taraf da şehadet eder ki buradaydı diye. İkisi de doğrudur. Ama birisi fizik vücuttur. Öteki ruhtur. İşte bu üç tane tayin mekandan fizik vücut tayin mekanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına ulaşmasındaki temel etkendir. Ruhu fizik vücuduna örtü oluyor. Ruh fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olarak geliyor, fizik vücudun üzerine yerleşiyor. Ruh görünmez olduğu için fizik vücutta görünmez oluyor. Ve ruhun standartları hakim olduğu için sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi. Şimdi Mirac'ın kendisine has hususiyetleri var. Nasıl hususiyetler bunlar? Mirac olayında bir defa üç tane kervana ulaşması söz konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Allah-u Teala'ya isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinden doğruca kendi katına çıkartırdı. Öyle yapmıyor. Evvela onu Beytül Makdis'e götürüyor. Yani Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Fakat Mescid-i Aksa'ya ulaşana kadar birbirinden birer hafta mesafede olan üç tane kervana ulaştırıyor. Şimdi düşünün, ruh fizik vücuda örtü olmuş, birinci kervana ulaşmışlar. Birinci kervana ulaşınca ruh derhal ayrılıyor, fizik vücut görünür oluyor, gidiyor kervancılarla konuşuyor. Sonra fizik vücut tekrar örtü oluyor, ikinci kervana ulaşıyorlar. İkinci kervana birkaç saniye içinde ulaşıyorlar, belki de bir saniye içinde. Ama kervan normal standartlarda ötekinden bir hafta geride. Ona da ulaşıyorlar, ondakilerle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar filan. Ondan sonra gene birkaç saniye sonra üçüncü kervana ulaşıyorlar. Oradakilerle de konuşuyorlar. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki bunlar birer ispat vasıtası. Çünkü Medine'ye döndükleri zaman hepsi açıkça söylüyor ki evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz gördük. Şu zamanda şurada gördük, şu dakikada gördük. Öteki de aynı dakikada görmüş. Üçüncüsü de aynı dakikada görmüş. Çünkü bir dakika farkı bir falan yok. Saniye farkıyla gidiyor oradan oraya. Tabii eşyanın tabiatına son derece uygun. Bu sırları bilirseniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki, biz diyor Süleyman'a öyle hızlar verdik ki sonsuz hızla hareket ederdi diyor. Sonra başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki Süleyman, Hazreti Süleyman diyor etrafındakilere dedi ki, ey bu benim ileri gelen kumandanlarım, Belkıs bana tahtını getirmeden evvel hanginiz onun tahtını bana getirebilir? İfrit adlı bir cin dedi ki, sen yerinden kalkana kadar ben sana onu getiririm. Kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman gözlerini ondan döşemeye doğru çevirdiği zaman tahtı oraya gelmiş buldu diyor. Öyleyse öyle bir tayin mekan ki

Fatih Sultan Mehmet'le nasıl konuştuğundan falan bahsediyor. Adamın deli olduğu konusunda falan hiçbir endişem yok. Kesin. Ama bana öyle bir şey geldi ki sanki ben de o devirde yaşıyormuşum gibi. Sanki bizim devrimizmiş gibi. Sonra camiden çıkana kadar kayboldu. Yani arkamdaydı, bir adım arkamdaydı. Camiden dışarı adım attım. Hemen beraber gidelim, biz de yemek yiyelim falan diyecektim. Baktım kimse yok. O zaman dedim, vay be dedim. Tatlı Sultan Mehmet yanındaki. işte Ankara'da bir şey cami vardı ya hani. Bizim o eski dergâhtan yukarı doğru çıktığımız zaman Kocatepe tarafına giderken bir de çarşının içinde. Necati Bey'den iniyorsun, İzmir Caddesi'ne giriyorsun. İzmir Caddesi'nden devam ediyorsun. Orada bir pasaj var yukarıda. İzmir Caddesi'nin ben yukarıya doğru gidiyorsun. İzmir Caddesi'nin de İnönü Caddesi'nin kesiştiği yere doğru giderken orada bir cami var. Bir pasajın içinde alt katta bir cami. İşte orada oluyor olay. O zamanlar cuma namazlarını şeyde kılıyorduk. Camilerde falan kılıyorduk daha. Her şey adım adım gerçekleşti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç tane kervanla karşılaşıp da onlarla konuşmasından sonra gittiği yer Mescid-i Aksa. Burada Mescid-i Aksa'da kısa bir zaman geçiriyor. İçerisini bir geziyor, güzelce tavaf ediyor. Ondan sonra da oradan dikey olarak yükseliyor Allah-u Teala'nın katına. Şimdi hem Allah'ı hem de o katların bütün özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce görmüş zaten. Gördüğünü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. O zaman kalbinden başka bir yerde görüyor. İşte o başka bir yer ruhunun gözleri. Şimdi insanların itirazları şu yönde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmek istiyor. Allah Teala diyor ki baş gözleriyle kimse beni göremez, sen buna dayanamazsın. Ama Hazreti Musa ısrar ediyor. Ben diyor görmek istiyorum. Allah Teala da buyuruyor, bak diyor bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim şimdi ben. O tecelliden sonra diyor tekrar talebin olursa o zaman değerlendirelim onu. Allah Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa bayılıyordur. Bayılması üzerine bir daha Hazreti Musa'nın Allah Teala'ya seni baş gözümle görmek istiyorum şeklinde bir talebi olmamış ama kalp gözüyle defalarca gördüğü kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş gözüyle Allah Teala'yı iyi görmek konusunda bir talebi yok Allah Teala'da. Allah Teala onu katına istiyor, ulaştırıyor. Sonsuz uzaklıkta 50 bin yıl mesafeden ışık hızıyla bir yere gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonsuz bir mesafeye bütün gök katları bitiyor, yokluğa geçiyor ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu olaylar saniyeyle geçen olaylar, birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Ve Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha evvel Cebrail aleyhisselam görmüş Sitre-i Münteha'da. Sonra oradan ayrılmış, yokluğa geçmiş. Yoklukta Allah-u Teala'yı da görmüş. Allah'la konuştukları da kesin. Fakat ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında kaybolması gibi bir kaybolma olayı yok. O bir vuslat olayı değil. Allah'ın zatında ifna olmak diye bir olay söz konusu değil. Allah'ın huzuruna çıkmak ve Allah-u Teala'yla sadece konuşmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın indinde bir yere ulaşılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayındaki görgü hangi standartlarda gerçekleşiyor? Ruhun gözleriyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Hem de onun huzurunda gördü. Biz de Allah-u Teala'yı gördük ama bizim çocuk yüzümüz oraya gitmiş falan değil. Ruhumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda zaten namaz kıldırıyor. Ama

0: bizim vücudumuzdan ayrılmış olan bizim ruhumuzla Allah-u Teala'nın huzuruna hiç çıkmadık. Kalp gözüyle gösterdi Allah-u Teala kendisine her seferinde. Yani nefsimizin kalbindeki gözle gördük Allah-u Teala'yı devamlı olarak. O kalp, o göz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın katına fizik vücuduyla çıkmadan önce defaatle Allah-u Teala'yı görmüş. Kim bilir kaç yüz defa, belki kaç bin defa. Ve bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, kalbi diyor, gördüklerini, gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani daha evvelden Allah-u Teala bize gösterdiği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de göstermiş. Ve ne zaman ki oraya fizik olarak yükselmiş ruhun standartları içinde ve ruhunun gözleriyle görmüş Allah-u Teala'yı, orasını, indi ilahiyi, huzur namazını, tahtları hepsini zaten evvelce görmüş. Onun için Allah-u Teala diyor kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. İşte böyle bir olayda insanlar bu size anlattığım Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bunu yadırgıyorlar. Bir insanın diyorlar Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmamıştır. Böyle bir iddianın sahibi adamlar. Bizse kesinlikle biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına kadar çıkmıştır. Kalbinin sesiyle Allah-u Teala ile konuşmuştur. Allah-u Teala ona aynı sesle hitap etmiştir. Yani Allah-u Teala ile olan insanın konuşmasında benim sizinle konuştuğum gibi konuşabilirsiniz Allah-u Teala ile. Allah gene eşittir. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbinizdeki sesle Allah gene eşittir. Ama Allah-u Teala sizinle konuştuğu zaman bu kulaklarınızın duyabileceği insan sesiyle konuşmaz. Onun nidası kalbedir. Tıpkı bunun gibi huzur namazındaki sesler kalbin sesidir. İmam farzlarda da sünnetlerde de kalbiyle konuşur. Kalbiyle konuşması son derece özel bir sonuç doğuruyor. Madde 1, sıranın en başında olan imamla sıranın sonsuz uzaklıktaki sonu arasında hiçbir zaman farklılığı yok. İmam kilometrelerce, belki yüzlerce kilometre önde, imam secde ettiği zaman arkasındaki milyonlarca insan ruhu da aynı anda secde ediyor. Onarlık sıralar halinde. Öyleyse bir stadyuma gidiyoruz bayramlarda. Bakıyoruz ki başta gidenlerle sonda gidenlerin ayakları birbirinden farklı. Şeye, bandaya olan uzaklıklarına göre dizayn ediliyor bu. Sesin hızına göre. Ses kimin kulağına, davulun sesi gelmişse, hangi anda gelmişse ayağını o anda yere basıyor. Ama öndekilere çok daha evvel geliyor ses. Belki bir saniye evvel, belki bir saniyeden daha fazla evvel. Onların ayaklarını basmışlar, ötekilerin ayakları hala havada. Sondakilerin. Ama orada kilometreler boyunca hiç kimsenin birbirinden farklı bir durumu yok. Birinci farklılık bu, herkesin aynı anda secde etmesi. İkinci farklılık, sünnetlerde de, farzlarda da buradaki ayrılık oluşmaz. Her ikisinde de imam iç sesiyle konuşur. İç sesiyle konuştuğu için sünnetlerin veya farzların kalp duyulması arasında bir farklılık oluşmaz. Üçüncüsü, sünnetleri de herkes aynı anda kılar. Bu sebeple Allah-u Teala'nın verdiği emre göre biz de size sünnetleri aynı anda kıldırıyoruz, aynı anda kılıyoruz. Sünnetlerde bize tabi olmuyorsunuz. Ama aynı anda kılıyoruz. Orada da öyle, sünnetlerde tabi olunmuyor. Aynı anda kılınıyor. Peki farklılık ne? Burada kalbimizin sesiyle konuşursak insanların çoğu işitmiyor. Ama orada kalbimizin sesiyle kıldırdığımız zaman herkes aynı anda kalbimizden geçeni gene kalpleriyle işitiyorlar. Kulaklarıyla değil, kalpleriyle işitiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın huzurundaki konuşması da bizim sizinle konuştuğumuz gibi bu tarzda bir sese dayalı konuşma değildi. Kalbi bir konuşmaydı. Kalbin Allah'la konuşması, Allah'ın da onun kalbine hitabı söz konusuydu. Kalise her açıdan farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kainattaki en üstün insanla onu yaratan Allah karşı karşıya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu bu olaydan kim bilir ne kadar evvel Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah'ın zatında ikna olmuş, Allah-u Teala ona bir taht ihsan etmiş, bir tane ruhunu yaratmış, ikinci katta ruhu var. Vazifeli olan birçok yerler var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve ama Allah-u Teala'nın huzuru, Allah-u Teala'yı ilk defa gördüğü zaman nefsindeki kalbin gözüyle görmüş. Nefsinin baş gözüyle değil. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Zaten mümkün değil. Rüyada da görmemiş. Rüyada olsa nefsinin baş gözüyle görecek. Hiçbir nefs gök katlarını açıp da Allah'ın huzuruna yükselemez. Hiç kimse rüyasında Allah-u Teala'yı göremez. Kim rüyamda ben Allah-u Teala'yı gördüm diyorsa doğruyu söylemiyor. Çünkü insanın nefsinin Allah'ın katına yükselmesi mümkün değil. Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin dışındaki insanlar tarafından Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Nitekim o da Miraç olayı olmadan evvel Allah-u Teala'yı sadece kalp gözüyle görmüştür. Öyleyse böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın neler yaptığına dikkatle bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geri döndüğü zaman herkes ona inanmadı. Hele küfür içinde olanlar hiç inanmadılar. Hemen koşa koşa ondan sonra gelen önemli kişiye Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Aynen böyle söylediler. Dediler ki seninki delirmiş. Kim diyor seninki dediğiniz kim? İşte diyor sizin peygamberiniz. Devam edin diyor. Diyor ki ben Allah'ın huzuruna çıktım. Allah'la konuştum. Bunu diyor kimden duydunuz? O mu söyledi? Yoksa onun ağzından duyan başka biri mi söyledi size? Diyorlar ki o söyledi. Ondan duyduk. Öyleyse diyor. Ben diyor kanımla ve canımla şehadet ederim ki eğer o öyle söylüyorsa mutlaka söylediği doğrudur diyor. Ben soruyorum da şimdiye kadar diyor içinizden herhangi birisi onun herhangi bir konuda yalan söylediğini gördü mü diyor. Böyle bir olaya şehadet eden birisi çıkabilir mi aranızda? Hiç kimsenin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorum diyor. Onda da bu sebeple emindir diyor. Herkes Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a emin diyor. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben kendi hayatımı buraya veririm ki o böyle söylediyse mutlaka söylediği gerçektir. İşte bu tartışmalar olurken kervanlardan bir tanesi geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sorun bakalım diyor kervana. Kervandakiler de onun böyle söylemesine meydan kalmadan hemen geliyorlar. O yolculuklarını karşılaştıklarını anlatıyorlar. Yahu diyorlar sen orada ne arıyordun soramadan kayboldun gittin diyorlar. Sonra bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aralarında sadece saniye farkı var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birinci kervandan ayrılmasıyla ikinci kervana ulaşması arasında saniye farkı var. Halbuki kervanlar birer hafta arayla geliyorlar. Evvela inanmak istemiyorlar kervanların söylediğine. Bunlar da diyorlar herhalde aldatılmışlar da. Ama inceledikleri zaman kervandaki kendilerinden olan insanlar da İslam olan insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gördük ya diyorlar. Geldi diyorlar. Gördük konuştuk onunla. Üzerinde şu elbise vardı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Herkes şehadet ediyor ki üzerinde aynı elbise var. Aynı zaman parçası içinde. Gene de inanmamışlar. Demişler o zaman biz sana Mescid-i Aksa hakkında soracağız. Kaç penceresi var demişler. Pencerelerin şekilleri ne? İnsanın zaten aklına tutabilmesi mümkün mü? O kadar 70-80 tane pencereyi ne zaman onlar sorarlarsa Allah-u Teala hemen gözünün önüne getiriyormuş. O da sayıyormuş. Ondan sonra hemen söylüyormuş cevabı. İşte görülüyor ki Miraç hadisesi başlı başına bir güzellik. İnsanların akıllarının ermediği şey bu fizik alemde fizik vücutların fizik standartlara tabi olmaları. Halbuki bu fiziğin ötesinde bir olay. Hangi açıdan fiziğin ötesinde bir olay? Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu örtü olmuş. Fizik vücudunun her yerini kaplamış. Zaten iki vücut birbirinin %100 aynı. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği anda fizik vücudun standartları yok oluyor. Ruhun standartları yerine hakim oluyor. Ruh dış cepheyi oluşturduğu için içinde olanı kimse göremiyor. Aslında fizik vücut dışarıda olsa herkes görecek. Ama içeride olduğu için. Yani ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudumuzda örtü olduğu için hiç kimse fizik vücudu göremiyor. İşte Allah Teala kanunlarını böyle koyuyor. Şimdi onun koyduğu kanunları bilmeden insanların buna ulaşması, buna inanması mümkün mü? Normal şartlar içinde mümkün değil. Zaten hiç inanmamışlar adamlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara baktığımız zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ruhu örtü olmuş. Örtü olduğu zaman bir defa zaman faktörü sıfıra inmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşması 8 saat, 10 saat, 20 saat falan sürmemiş. Birkaç saniye içinde oraya ulaşmış. Mesafe sonsuz da olsa Allah-u Teala'nın o anda verdiği hız sonsuz olduğu için, düşünce hızı olduğu için daha evvelce gördüğü orasını düşündüğü anda fizik vücut düşüncenin hızıyla, aklın hızıyla oraya ulaşıyor. Yani akıl fizik vücudun o andaki ağırlığı, ruhun ağırlığı sıfır olduğu cihetle fizik vücudun da ağırlığı sıfır. Sıfır olduğu için nefsin ve fizik vücudun akıl tarafından taşınması akla hiçbir yük getirmiyor. Fizik vücut, ruh öyle bir standartta ki başka başka alemlerden geçmiş olsalardı ne olacaktı? O alemlere göre otomatik olarak kendini ayarlayacaktı. O alemin varlığı olmayacaktı. Olmayınca akla bir yük getirmiyor. Akıl sıfır yüklü bir nesneyi beraberinde götürüyor. Öyleyse bu tayin mekanlardan fizik vücut tayin mekanının olduğu gerçek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç saniye, belki birkaç dakika kaybolmuş. Evin içinde görememişler. Yani böyle kısa süreli de olsa belki saniyelerle ifade edilen bir devrede onun yok olması böyle bir standart. Onun çok kısa bir zaman parçası içinde bu Allah Teala'nın huzuruna çıkıp dönmeyi gerektirir. Hatta belki o zaman hangi validemizde onunla beraber olan Hazreti Hatice miydi? Hazreti Ayşe miydi? Şimdi hatırlayamıyorum. O demiş ki ben hatta ayrıldığında demiş fark edemedim. Yani o kadar az bir ayrılık zaman ayrı parçası ki farkına bile varmamışlar o ayrılmanın. Yani böyle birkaç saniye, birkaç dakika ayrılık standartları içerisinde değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözün ne kadar büyük bir gerçek olduğunu görüyor. Sizin orada 1000 yıl, burada 1 güne eşittir diyor. O kadar bir zaman parçası içinde çıkmış ve inmiş. Belki oranın saatlerine göre saniyenin belki milyarda biri. Burada da aynı standartta, aynı sistemi uyguluyor Allah-u Teala. Burada da zamanı fek ediyor, yok ediyor. Şimdi hangi açıdan düşünürsek düşünelim, her şeyin yerli yerine cuk oturduğunu görüyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücuduyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olsaydı o zaman büyük problemler olurdu. Yani fizik vücudun oraya ulaşabilmesi kim bilir ne kadar yıllık bir yolculuğu gerektirecekti. Mesela diyor ki Allah-u Teala 50 bin yıllık yol diyor. Melekler oraya diyor bir günde çıkarlar diyor. Ama insan ruhu bir anda çıkıyor. İşte insanın kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün varlık olmasının arkasında bu gerçekte var. Ruhun bizde oluşu. Dikkat edin, Allah'ın zatından gelen tekrar zatına dönecek olan bir varlık bizim içimizdeydi. Onu Allah'a göndermeden evvel hepimizin içindeydi. O ruh sebebiyle insan kainattaki Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar arasında en üstünü. Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini emrettiği zaman ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani demek istiyor ki onun içinde bana ait olan, bana geriye dönecek olan, hiçbirinizde olmayan, hiçbirinize vermediğim özel bir şey var. O diyor, benim yarattığım ruh, ona verdim sadece diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne meleklerin, ne cinlerin, ne başka bir varlığın hiçbir vücudunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın zatına ikna etmesi, başka bir ifadeyle Allah'ın zatının onların herhangi bir vücuduna örtü olması, sığınak olması hiçbir zaman mümkün değil. Sadece insana has bir olay. Yani neye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna nefsi fizik vücuduna örtü olarak da gelmiyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak geliyor? Çünkü Allah'ın katında Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hazreti Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağa Allah-u Teala tecelli ediyor. Hazreti Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela, o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücudu olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor. Beraberinde fizik vücudu da sürükleyerek ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evliya olduğunu unuttum ama olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı Meryem çıkıyor karşısında. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor. Kabe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kabe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. Ve tabi hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kabe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartları da götürüyor onu. Böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevla-i Celaleddin'in, Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevlana Celaleddin Rumi, tepsiyle beraber, dışarı çıkınca kimse göremiyor bir daha onu. Bir de bakıyorlar Konya'da, Konya'dakiler zaten beraberler, bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun, sonsuz hızla hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sülükteyse, hareket halindeyse o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun, hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan ait olan, Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ın da secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir. Birçok evliyayı aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah Teala. Fizik vücudu da o şehirde dolaştırmış. Kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş. Çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor. Rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1000 kişi olur, belki 100 bin kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi? 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayin mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin belki de en üstünü. Onun için bu devrede Allah-u Teala elmasıyla esmasının son esma olarak kullanılmasını istiyor. Yani en çok kullanılan esma. Onun için bizim esmalar arasında el-Masir en çok kullanılandır. Bu devrin simgesi. El-Masir hareket halinde olmak demek. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmış olmak demek. Hareket halinde olmak yani mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek. Hepsi El-Masir esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El-Masir esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yer yer oturttuğumuz zaman hiç de yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudunda Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah-u Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yere diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim ki hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan öbür tarafın amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktım her şey yerli yerinde. Hiç diyor böyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu. Yerime oturacak olan işte diyor bu. Allah Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisinin sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor, benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan hemen sonra Allah-u Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor, bir anda diyor, kapıya doğru yürü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor, geldi demin bana diyor, ben maneviyim, senin gelmen lazım, bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor, kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Dedim, demiş gittim oraya, onu demiş yakaladım ve yeleğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor bu olayın arkasında. Ve diyorlar ki işte bu adam öldürmüştü, falanca adam, şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük, öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhittin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadın ismini. Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğiniz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah-u Teala'nın kanunları, eğer kanunları kendisi öğretirse bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kılışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var, fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nevsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşıt elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milimle 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz, ışığı görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini yine algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. Mekan olduğu bir varlık. Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık. Meyap olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün mahluklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. Veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük dilekçilerine karşılık cevap veriyorsunuz diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstün bir varlık olur. Yoksa diyor hayvanlardan da daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar. Biz de gidelim. Bize de nefs ver. Allah-u Teala yapamazsınız diyor. Onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah-u Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah Teala diyor ki ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekle de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de tayin mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh tayin mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammülü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daha ötede bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah-u Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah-u Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala ise zahiri alemin de değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem diyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah-u Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah-u Teala'ya ulaşana kadar sitedin müntaha ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitedin müntaha'ya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah-u Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah-u Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik yüzüne örtü olarak bu işlemi Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Sanavat.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Dübe-i yâken estâin ihtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne el-amte aleyhim gâlim magdûbi aleyhim ve el-nâlim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah-u Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki kim o Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah-u Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah-u Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış terkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah-u Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar bi ma kanu yaksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 190'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler. İyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okuduklarının arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara, bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın. Hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen nas mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ha benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah-u Teala ne diyor? Se'asufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah-u Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.

Benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak

İstemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam. Çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin yine %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini
bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah-u Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde 2, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir,
iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki. Ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil. Sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder, faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda
mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite hastet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş.
faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan. Huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda
bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz. Ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde
kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar. Başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile onun ilişkilerine. O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor. Mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri, ne ruhun hasretleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu, huzur içinde bir hayat geçirmenizi ister. Ve kıyamet gününde de cennete girmenizi ister. Temennisi budur. Ve bunun için bütün şartları inanılmayacak kadar kolay bir standart içinde hazırlamış. Sizlerin emrine vermiş ve bekliyor ki hepiniz en azından üçüncü kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de en az yarısının sahibi olun ve bunu aşağı yukarı bedavaya kazanın. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Evet, kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine, kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Bu hepiniz için bir müjdedir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın size verdiği müjdeye dikkat edin, bir hiç karşılığında hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Bir insanın ne yapması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Allah'a ulaşmayı dedikten sonra namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım, hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım, zikir yapması lazım. Ve Allah'a ulaşmayı bilmesi lazım. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedir diyor Allah Teala ve o insanlarla Allah Teala ilgilenmez. Onlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu dalalet çukurundan almaz. İlgilenmez o kişiyle. O kişi dalalette kalır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ama diyor kim? O dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yani o kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Bir ayet-i kerime daha. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İki ayet-i kerime ne diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın verdiği bir söz gereği mutlaka gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah için olmak hepimiz için hedeftir. Ama asli hedef Allah'a ulaşmaktır. Ve bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirir. O kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte 21 basamaklık bir dizayn bu. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta değerlendirir. Herkes olayları yaşar ve değerlendirir. Konumuz üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi diğerlerinden ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kendisine mutlaka ulaştıracağı kişidir. Bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Diğerleri seçilir. Diğer bütün insanlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Bu seçilen insanlardan, 190'dan fazla seçilir insanların, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunlar da bu 190'ın %10'undan azdır. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı diler. Ve onları Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Neden bu kadar küçük bir kesim? İşte Bugünün standartlarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize sizlerin unuttuğu bir dini anlatıyor. Bu sözüm bizim karşımızda olanlar içindir. Allah sizlerin bilmediği bir ilmi bize öğretiyor. Şimdiye kadar hiç insan ruhunun Allah'a ulaşması bu kadar kolay bir şey olarak sizlere ulaştırılmadı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar ilmi Kur'an'dan almıyorlardı. İnsanlar daha şimdi onların da çok küçük bir kısmı bizim etrafımızda olanlar ilmi Kur'an'dan almaya başladılar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insan varmış bize karşı olan. Bunun manasını biliyor musunuz? Bize karşı olan insanlar, biz bütün bu bilgiyi Allah'tan aldığımız için ve onun emriyle sizlere ulaştırmaya çalıştığımız için bize karşı olanlar aslında Allah'a karşı olanlardır. Bu yeni bir olgu değil sevgili kardeşlerim. Şeytan herkese vahyeder. Ve ister ki hiç kimse cennete giremesin, herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını, neticede de onların mutlaka üçüncü kat cennete gireceğini İblis çok iyi bilmektedir. Ne yapması lazım insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırsın diye? Çok basit. Bizi onlara düşman olarak tanıtması lazım. Bir başka ifadeyle bütün insanları bize düşman etmesi lazım. Başarmış mı? Büyük ölçüde. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girdiğinden bu tarafa 30 yıl boyunca hep insanların nasıl kurtulacağını öğretmiş Allah Teala ona. O da insanlara bunu öğretmeye çalışıyor. Şeytan da onu bütün insanlara düşman kılıyor. İnsanları ona düşman ederse İblis bundan ne kazanır? Onun sözünü insanlar dinleyip de kurtuluşa ulaşamazlar. Ve İblis bunu yaparken kimleri kullanır? Herkese vahyettiği için herkes onun sözlerini kendi düşüncesi zannedecektir. İnsanlar her biri bu benim kendi düşüncemdir diye düşüneceklerdir. Bize karşı olurken, bizim aleyhimizde konuşurken niçin konuştuklarını bile bilmeyeceklerdir. Şu andaki duruma bakın sevgili kardeşlerim. 30 yıldır yani Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarını yazdırmaya başladığı günden itibaren bu tarafa tam 30 yıl geçmiştir. Hidayet çağının giriş devresi tamamlanmıştır. Şimdi gelişme devresindeyiz. Hep insanlar bize sadece düşman oldular. Nasıl oluyor toplumun bütün boyutlarda bize düşman olduğu, herkesin hiç irdelemeden, incelemeden, ne söylediğimizi bile anlamadan bize düşman olmasının arkasında ne olabilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar söylediklerimi bir dinleseler, bir Kur'an-ı Kerim'e bakıp bütün söylediklerimizin din alimlerinin bugün bilmediği hakikatler olduğunu, bir, hepsinin Kur'an'dan mutlaka kaynak gösterilerek sizlere açıklandığını, iki, bu itibarla hepsinin mutlak olarak Allah'ın doğruları olduğunu, üç, ve bu doğruların bugün unutulan ama 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün sahabenin yaşadığı doğrular olduğunu insanlar bir gün öğrenecekler. İşte öğrendikleri zaman büyük hüzün kaplayacak işlerini. Biz bu insana düşman olduk. Şimdiye kadar bizim bilmediğimiz şeyleri söylüyor, mutlaka bunları uyduruyor diye düşman olduk. Yalan söylüyor diye düşman olduk. Ama sözlerini incelemedik. Doğru olup olmadığını irdelemeden, Kur'an'la karşılaştırmadan ona düşman olduk. Arkasında sadece iblis olabilir bunun, şeytan olabilir diye iş işten geçtikten sonra ancak ölürken akılları başlarına gelecek. Sevgili kardeşlerim, bütün devirler boyunca Allah'ın Resullerinin başına gelen şey budur. Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde o kavimlerin lisanını konuşarak onlarla hemhal olan, onlara Allah'ın hakikatlerini bizim sizlere anlattığımız gibi anlatan Resuller şu anda bütün kavimlerde yaşıyor. Allah Teala Mümin'in 44'te de devam ediyor. Bütün kavimlere Resul gönderdik. Bir. Ard arda gönderdik. Ardı arkası karar kesilmeksizin gönderdik. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmadık. İki. Ve üç. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Onları kabul etmediler diyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderildiyse hep aynı şey olmuş. Bütün kavimlere Resul gönderilmiş. Bütün kavimlerdekilerin büyük kesimi mutlaka Allah'ın Resullerini yalanlamışlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç tane Nebi Resul gönderdiğini söylüyor. Veli Resul gönderdiğini söylüyor. İster Nebi, Peygamber Resul olsunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda Resul'dü tabiatıyla. Allah'ın elçisiydi. Ve bir Peygamber Resul'dü. Ama o peygamberlerin sonuncusuydu. Onu da inkar etmediler mi sevgili kardeşlerim? Herkes başlangıçta karşısındaydı. Neticede ne oldu? Neticede o Allah'ın peygamberi olarak Allah'ın yardımıyla hakikatleri anlatarak onların başına geçti. Bu devirde de aynı şey olacak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü ve peygamberlerin sonuncusuydu. Biz Nebi Resul değiliz. Biz veli Resulüz, evliya Resulüz, peygamber değiliz. Yüzlerce defa peygamber olmadığımızı söylüyoruz. İnsanlar da bize sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar. Şeytan insanları cehalet açısından öyle bir noktada tutuyor ki söylediklerimiz hep yalan söyleyenlerin yalanları sebebiyle boşlukta kalıyor. Bu nereye ulaştırıyor bugün yaşayan insanları? İslam alemini zillete ulaştırıyor, küfürde bırakıyor, dalalette bırakıyor ve onların hem bu dünya hayatı

üzerimize farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak için önce mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz. Bu kadarı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İşte biz de bugün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, ne yazık ki burada korkunç bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsanlara din öğretenler, şimdiye kadar öğrenmedikleri bir ilmi biz Allah'tan öğrendiğimiz için ve hepinize onu anlattığımız için, onların öğrendikleri ilmin tamamen dışında bir Kur'an ilmi olduğu için bize hepsi karşılar. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir taraftan bütün ilahiyat fakülteleri, sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn ki İblis her şeyi önceden mahvetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam, size başlangıçta söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 21. basamak, bu herkesin hemen ulaşabileceği bir sonuç. Daha ötesi var. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 kademe. 7'si de Kur'an'da farz. Ve Kur'an bütün sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ve hepsinin Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahibi olduğunu, adın cennetine gideceklerini söylüyor. Hepsi farz. Biz ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Biz bütün insanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'da farz olan İslam'ın 7 safhasına hepsini yaşamaya davet ediyoruz. Nereye davet ediyormuşuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadıkları hayata. Neye dayalı olarak davet ediyormuşuz? Kur'an-ı Kerim'e. Bundan 14 asır evvel de Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap yoktu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. O kendisine 23 yıl boyunca inen Kur'an'a tabi oldu ve bütün sahibi Kur'an'a çağırdı. Ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve benim ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesinden bahsediyor Kur'an öğretilmesiyle. Kur'an'ın lafzının ve lafzının ötesinde ruhunun öğretilmesini kastediyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir ifadesi 14 asır sonra bugün nereye dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini ve kıraatini öğrenen ve öğretendire dönüşmüş. Artık insanlar müzikal bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyorlar. Müsabakalar tayin, tespit ediliyor, tayin ediliyor, tesis ediliyor. Müsabakalar açılıyor. İnsanlar yarışa giriyorlar. En güzel Kur'an okuyanlar.

Ve zannediyorlar ki en hayırlı olan o okumanın en güzelini yapandır. Böyle bir inanç oluşmuş. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in okunmasını değil, lafzının, lafız olarak birinci manasının ve ruhunun arkadaki yedi mananın da öğretilmesini ve öğrenilmesini emrediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün Allah bize onların yaşadığını Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle tespit ettiği, biz de sizlere o ayetlerle ispat ediyoruz ki, 7 safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de farz. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Şimdi biz sizleri bu 7 safhanın her birinin neler olduğunu Kur'an ayetleriyle ispat ederek, bir, onların hepsinin Kur'an-ı Kerim'le farz kılındığını ispat ederek, iki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin onların hepsini yaşadığını gene Kur'an ayetleriyle ispat ederek, hepinizi o İslam'ın 7 safhasını öğrenmeye ve yaşamaya davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin yaşadığı hayata ve o hayatın menşei olan Kur'an'a davet ediyoruz. Kur'an, insanlar onu müzikal bir şekilde okusun diye değil, muhtevasını öğrensinler ve hayatlarına tatbik etsinler diye indirilmiş. Ve böyle yaptığımız için insanlardan bize düşman olmayan kalmadı. Bu nasıl bir dünyadır sevgili kardeşlerim? Herkes bize düşman. Arkasında sadece iblis var. Bir düşünün. Bugün bütün insanların unuttuğu hidayeti, kurtuluşun bütün reçetesini Allah Teala bize öğretiyor. Allah Teala mı öğretiyor? Bundan şüphesi olan olabilir mi acaba? Kim biliyordu biz hidayetin ne olduğunu sizlere ispat edene kadar Allah Teala'nın bize öğretisiyle? Bakın bakalım o kitaba. Türkiye'de satılan 22 tane Kur'an mealinin hepsini aldık. Hidayet kelimesi geçsin veya geçmesin, hidayete mütalik, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayet. O hidayet, o hidayete mütalik, hidayet kelimesi geçse de geçmese de ne kadar ayet varsa Kur'an-ı Kerim'de, 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayete mütalik ayetleri aldık. Ve gözlerinizin önüne bir ibret tablosu çıkardık. Zamanımızdaki din alimlerinin hidayeti, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediklerini hiçbir şek ve şüpheye imkan vermeyecek kadar kesin bir şekilde ortaya koyduk. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama
Bazı alimler diyorlar ki sırf bize karşı olmak için, sırf sözlerinin o hidayeti inkar eden sözlerinin müdafasını yapabilmek için diyorlar ki hidayet Allah'a ulaşmak değildir orada, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaştırması olduğunu kabul edelim. O zaman aklımıza bir sual gelecek. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır, güzel. Nereye ulaştırmasıdır? Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Zaten konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Biz hepinize Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, ki bugün bütün alimler tarafından unutulmuş bir Kur'an hakikati, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu sizlere ispat ettik Kur'an ayetleriyle. Onun öyle olan bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu ispat ettik. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve gizli şirkte olduğunu ispat ettik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu ispat ettik. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin şeytanın kulluğu olduğunu ispat ettik. Ve aynı ayet-i kerimeyle bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olduğunu da ispat ettik. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bunlar ibretlerdir. Her sözümüzün doğru olduğunu görenler, Kur'an'la karşılaştırıp da doğru olduğunu görenler, kendi söylediklerinin yanlış olduğunun halk tarafından öğrenilmesi onları çok korkuttuğu cihetle söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu ayetlerin hiçbirisine itiraz edemiyorlar. Ama o bizlerle onların arasında kalıyor. Sonuç mu? Sonuç, 70 milyondan fazla insanın bu hakikatler bilinmediği için, unutulduğu için din adamları da kendilerine sorulunca gerekli açıklamaları yapmadıkları için ...70 milyondan fazla insan şu anda Türkiye'de cehenneme doğru yol almakta. Sevgili kardeşlerim, bu çok ciddi bir yaradır. Şu anda bizim omuzlarımızda 70 milyondan fazla insanın vebali var. Bu hakikatleri bilip de
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın söylediğimiz o hususlar gereğince 7 konudan bahsetmiştik. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, küfürdeler, takva sahibi değiller, şirkteler, hüsrandalar, hidayette değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise günahları örtünür. Yani sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtüldüğü cihetle sevapları mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Bu söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu gören bugünün din adamları bu doğruları, gururları buna müsaade etmediği için açıklamaktan kaçıyorlar. İlim gururları onları hakikatleri açıklamaktan men ediyor. Bunun ne kadar büyük bir vicdan azabına sebebiyet vereceğini onların bir kısmı biliyor. Sevgili kardeşlerim, perdeler kısa bir zamanda açılacak. Doğruları gören insanlar bizim etrafımızda yer alacaklar. Doğrular, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz, bize ait doğrular değil. Doğrular Kur'an'ın doğruları. 14 asır evvel o doğrular 7 safa olarak Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki farzlar 7 safa ve 4 teslim olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmış ve biz de tam onların yaşadığı hayata Kur'an ayetleriyle herkesi davet ediyoruz. Ama bugünkü din ilminin içerisinde bunların hiçbirisi mevcut değil. Şeytan 14 asır süre içerisinde hep hayatta olarak insanların din müessesesini İslam'da İslam'ın 5 şartına indirgemiş ve insanlara namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunlar bir insanın cennete gitmesi için yeterlidir. Bunları yapın, orta yolda olun, geri kalanına karışmayın demiş din adamlarımız ve bu yerleşmiş bir hedef olmuş bütün insanlar için. Ve İslam bu şekilde bitkisel hayata itilmiş. Her şey kopmuş Kur'an-ı Kerim'den. İslam'ın 6. ve 7. temel faktörleri kopmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Hem zikir farzken, hem çok zikir farzken, hem de daimi zikir farzken, zikir ne 32 farzı ne de 54 farzın içinde mevcut değil. Bu müesseseyi, ayıpları meydana çıkacak diye din adamları fellik fellik bizden kaçıyorlar. Bizimle karşılaşmaktan çekiniyorlar. Diyoruz ki sizin üniversitenizde konferans verelim. Karşılıklı. Tartışalım 2 saat, 3 saat, 4 saat, 7 saat ne kadar derseniz. Çünkü derinlere girdikçe bizim onlara söyleyecek olan çok ayetimiz var. Hepsi de Kur'an'dan olduğu için itiraz edemeyecekler.
Biliyorlar ki mağlup olmaya mahkumlar. Bunun için bizden devamlı olarak kaçıyorlar ama bizi kötülemekten de geri durmuyorlar. Bizim zavallı, saf, tertemiz halkımız da onlar din adamı diye bizden öğrendikleri ama bugüne kadar onlara öğretilmeyen hakikatleri gidip onlardan soruyorlar. Diyorlar ki, yahu siz İslam'ın 5 şartı var diyorsunuz. 5 şartı yapan, gerçekleştiren cennete gider diyorsunuz. Ama bu adam diyor ki, eğer İslam'ın 5 şartında cennete gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ki o 5 şartın içinde böyle bir şey yok. O zaman gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Hem de ebediyen cehennemdir diyor. Cehenneme girdikten sonra orada leblebi gibi bir süre kavrulduktan sonra oradan ayrılıp hop cennete gitmek diye bir olayın mevcut olmadığını söylüyor bu adam diyorlar. Tam 29 tane ayetle sizlere ispat ediyor ki cehenneme giren bir insan cehennemde cezasını ebediyen çeker. Hiçbir zaman cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan çıkıp cennete giremez. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insanlara ne hurafeler yutturulmuş? Yutturulmuş deyince onları insanları zulmeden insanlar olarak değerlendirmiyoruz. Hayır. Yutturma müessesesi özellikle istenerek yutturulmuş bir hüviyet taşımıyor. Alimler 14 asırdır hep ahkam kesmişler. Hükümler vermişler, birbirleri tartışmışlar, kitaplar yazmışlar. Bir sürü kitap var ortalıkta. Ama Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman gözleriniz böyle fal taşı gibi açılıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Kur'an tamamen unutulmuş. Bu konunun en korkunç tarafı Kur'an'ın insanları cennete ulaştıracak olan fasılları onlar yok edilmiş. Biz istiyoruz ki bütün insanlara bu hakikatleri anlatabilelim. Her yere müracaat ediyoruz. Biz söyleyelim, ayetlere beraberce bakalım. Bakalım biz mi haklıyız yoksa siz mi haklısınız? Şu anda bilgisayarın hafızasında tarihi de belli olmak üzere bir liste göreceksiniz. O listede 6000 saatten fazla konuşmamız var. 6000 saatten fazla sadece Kur'an ayetlerine dayalı konuşma. Hiçbir konu kalmamış ki biz onun Kur'an gerçekleriyle anlatımını gerçekleştirmemişiz. Gerçekleştirmiş olmayalım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar orada duruyor tarihleriyle. Bundan kaç sene ve 20 sene evvel ne söylemişiz? 10 sene evvel ne söylemişiz? 5 sene evvel ne söylemişiz? Bilgisayarın hafızaları bizim ispat vasıtamızdır ve onu yok etmek için ne kadar büyük gayretin içinde olduklarını da biliyoruz. Allah'ın düşmanlarının. Ama o Allah'ın muhafazası altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nereye ulaştık? Kur'an, özellikle Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok edilmiş. Bütün kavramlar yok edilmiş. Kur'an'da bu 7 safhaya göre 7 ayrı takva müessesesi var. Ama
Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, meali verenler, Kur'an takva kelimesi korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geldiği için hep sadece onu almışlar Allah'tan, korkmak olarak Türkçeleştirmişler. Oysa ki her kademede, Allah'a ulaşmayı dinleme kademesinde, tabiyette, hidayet olmakta, Allah'a ruhu ulaştırmakta, fizik vücudu teslim etmekte, nefsi teslim etmekte, irşad olmakta ve iradeyi teslim etmekte, her biri ayrı bir takva ifadesiyle kullanılmış. Hepsi yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Tek bir kelime kullanılmış, Allah'tan korkmak. Her bir takva ayrı bir safhayı ifade ediyor. İslam'ın 28 basamağının hepsi kaybolmuş. Velhasıl suresinde Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar hepsi onun muhtevasında ve o surenin tercümesi ise hazin bir olay. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her an iblisin nasıl korkunç bir tuzakla önce din adamlarını tavladığını, onları hegemonyasına aldığını görüyoruz. Her şey yanlış. Resul ve Nebi kavramları mahvedilmiş. Nebi Resuller, Veli Resuller, hepsi unutulmuş. Resuller kendilerine kitap verilmiş, şeriat kitabı verilmiş, o şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyor. Bütünüyle yanlış. Hangisini düzeltelim ki sevgili kardeşlerim? Kendilerine şeriat kitabı verilip de o şeriat kitabıyla hükmeden Resuller değil, Nebilerdir. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey Nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Neresine bakarsanız baştan sona kadar bir yanlışlıklar zinciri İslam'ı çepeçevre kuşatmış ve insanların şeytandan ve cehennemden kurtulmasını iblis din adamlarına yanlışları okullarda öğreterek onları dinin kurtuluşunun temsilcileri değil, dinin cehenneme götürüşünün temsilcileri haline getirmiş. O kadar din adamından bir tanesi hariç hiçbirine Allah'ın hakikatlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta öğretmek mümkün olmadı. Sadece kaçıyorlar. Laf kalabalığına getirerek söylediklerimize kulaklarını tıkıyorlar. Hatta bazıları şöyle diyor, bize Kur'an ayetleri verme diyorlar. Biz de diyoruz ki ya peki ne vereceğiz? Bundan 14'te sıra ver Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın dışında bir ilme sahip miydi? Allah Teala ona sadece Kur'an öğretmedi mi? O da bütün sahabeye ve etrafındaki herkese Kur'an'la hükmetmedi mi? Bunu söyleyen kişi bir komik, bir gülünç duruma düşmüş olmuyor mu? Bize Kur'an'ı anlatma sözü, eğer siz Kur'an'ı unutmuşsanız, 14 asır evvel bütün sahabe
Kur'an'daki 7 safayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşamışsa, farz olan 7 safa, biz size işte Kur'an, işte hepsinin farz olduğunu gösteren deliller, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabenin yaşadığı 7 safası Kur'an'ın, gene Kur'an'da ispat ediyorsak, o zaman sizin söyleyecek sözünüz kalır mı? Laf kalabalığına getirerek nereye varıyor alimler? Bütün insanları cehenneme mahkum eden bir tuzağın sahipleri oluyorlar. Yani şeytanın tarafında bir yer seçmişler kendilerine. Aman onların itibarlarına halel gelmesin. Diyoruz ki onlara, ey din adamları, biz sizin karşınızda değiliz, yanınızdayız. Sizin onlara karşı mahcup olmanızı istemiyoruz, insanlara karşı. Ama zaten mahcup olmanız için sebep de yok. Çünkü siz, size öğretileni öğretebilirsiniz ancak ve size de şu anda öğretmekte olduğunuz ilim öğretildi. Öyleyse neden endişe ediyorsunuz? Neden doğruların bu insanlar tarafından öğrenilmesini bize yardımcı olarak gerçekleştirmiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle devam etti. Ama o günlerin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde din adamlarının bu hakikatleri birer birer öğrendiklerini, kabul ettiklerini ve bizi ait olduğumuz yere oturtacaklarını göreceksiniz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kaç yerde bizden bahsediyor? Karanlıkların devri bitmiştir. Artık aydınlıkların, mutlulukların, huzurun devri başlamıştır. Hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Ve daha sonra gerçek kimliğimiz, Allah-u Teala indindeki kimliğimiz bütün boyutlarıyla anlaşılacak ve herkes bunu tasdik edecektir. Hazreti İsa gelince bu konu bütün boyutlarıyla bir defa daha ispat edilmiş olacaktır. Öyleyse bugüne kadar size hep Kur'an doğrularını anlattık. Sadece Kur'an ve sadece Kur'an'ın hakikatleri. Bugüne kadar bu ilmin içine kendimizden bir kelime bile katmadık. Allah Teala buna asla müsaade etmez. Öyleyse Allah'ın tasarrufunda olan biz, bir defa daha din adamlarını, Allah'ın doğrularını öğrenmeye çağırıyoruz sizlerin huzurunda. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz tarafsız şahitler olun. Bizden, bizim tarafımızı tutun demiyoruz. Hayır, kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Ama doğruları inceleyin ve doğruların Kur'an doğruları olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman bizim davetimiz üzerine değil ama kendi vicdanınızın sesiyle bizim yanımızda olacaksınız. Din adamları için de aynı şey söz konusu. Bizim doğru söylediğimize ihtimal vermeyen insanlar bir gün inceleyecekler sözlerimizi. O zaman kulaktan kulağa yayılan, yankılanan bir sonuç ortaya çıkacak. Biz o zaman İslam'ın kurtuluş bayrağı olacağız. Bugün sadece din adamları konuları enine boyuna incelemedikleri, okullarda öğrendikleri ilmin
kendileri için yeterli olduğunu sandıkları daha korkunç bir sonuç ve doğru olduğunu sandıkları için. Öğrendikleri her şey yanlış sevgili kardeşlerim. Korkunç bir tuzak İslam alemini kasıp kavuruyor. Bu yüzden İslam alemi dünyanın en geri ülkelerini oluşturuyor. En güçsüz ülkeleri ve hep esaret altında ülkeler birer sömürge durumunda. Onları oradan kurtaracak olan o kişi biziz. Biz Allah'ın dostuyuz ve bununla sadece bugüne kadar iftihar ettik. Bu bizi hayata bağlayan en sağlam iptir. Allah'ın ipi. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık. Siz de bizim ipimize sımsıkı sarıldınız. Bizimle birlikte olanlar. Yakın gelecekte sözlerimizin hepsi incelenecek. Hepsinin doğru olduğu, o zaman ortaya çıktığında bu zavallı alimlerimizin durumunu görmek, düşünmek bile istemiyoruz sevgili kardeşim, kardeşlerim bunu. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı o güne doğru yaklaşıyoruz. Aklı başında olan bir din alimi bunca yıldır söylememize rağmen öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar emin ki araştırmak gereğini duymuyor. Sözlerimizi Kur'an'dan tahkik etmek gereğini duymuyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatı onlara anlattığımızı, onları oraya davet ettiğimizi idrak edemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar hazin bir tecelli. Şu insanlar, din alimleri, 70 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde şu anda cehenneme doğru gidiyor ve arkasındaki sorumlular sizlersiniz. Hanginiz hayır biz değiliz diyorsanız o zaman bizimle karşılaşmak mecburiyetindesiniz. Biz sözlerimizi Kur'an ayetlerinde ispat edelim. Siz de karşı çıkabileceksiniz. Çıkın. Hadi gelin kamuoyunu hakem tayin edelim ve beraberce bir araya gelelim. Kimler karşımızda yer alacaksa hiçbirine itirazımız yok. Hepiniz toparlanın. Kimlerden oluşacaksanız buyurun. Barkovizyon yoluyla biz size ulaşırız. Karşılıklı konuşuruz. Ayetler konuşur. O zaman biz size İslam'dan nelerin koptuğunu detaylı olarak anlatırız. Kısa bir süre evvel 3 saatlik bir konuşma oluşturduk. Birer saat, birer saat, birer saat. Ve orada İslam'dan nelerin koptuğunu belki biraz hüzünlenerek, bazen gözlerimizden yaşlar dökülerek sizlere anlattık. O 3 tane birer saatlik konuşma hayatınızın düsturu olmalıdır. İslam'ı nasıl bu hale getirdiler? İslam'dan neler kopmuş? 3 saat süreyle sizlere onları bütün gerekli detaylarıyla anlattık. Onları da dinledikten sonra hala bizimle beraber olabilecek, olmayabilecek bir din adamı tasavvur edemiyoruz. Onları inceleyin. Sadece 3 saatinizi alır.
Ve özellikle isteriz ki hepsini tek tek tahkik edesiniz. Tahkik ettiğiniz zaman İslam'dan nelerin koptuğunu, İslam'ın nasıl bitkisel hayata atıldığını, düşürüldüğünü o zaman göreceksiniz. Muhterem din alimleri, sizlere hep öğrendikleri yanlış şeyleri öğrettiler. Ama bu konuda onların bir günahı yok. Onlara öğretilen yanlışlardı. Yanlış şeyler öğretti onlara öğrenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrede yetişen alimler. Ve onları okullarından öğreten bu insanlar bugün öğretim üyeleri ve öğretiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle hasbihal etmek imkanını Allah Teala bize bahşetti. Sizlerle birlikte olduk ve Allah'ın doğrularını bir defa daha tezekkür ettik. Ümit ederiz ki bu konuşmayı dinleyen, izleyen din alimleri o 3 saatlik konuşmadaki bütün faktörleri de inşallah incelerler. İslam'dan kopanlar konumunda da 3 saat. İslam nasıl mahvedilmiş? Orada göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı siz muhterem izleyicilerimizi muhatap alarak tamamladık. Sizler hakemsiniz. İster taraflı hakem olun, İster tarafsız hakem olun ama sonunda hakikat meydana çıktığı zaman eğer karşı tarafı tutmuşsanız o zaman mahcup olacaksınız. Ama ilminiz onlardan alınan ilimse ki ancak onlara hak vermeniz hakikatler meydana çıkmadığı bu devirde sizin onlardan alınan ilme dayalı bir ilmin sahibi olduğunuzu gösterir. Tamam. Ama o zaman yanılıyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu kadar insan, bütün din alimleri karşımızda. Ama biz onların hiçbirisinden korkmuyoruz. Hepsini çağırıyoruz, hadi gelin diyoruz, konferans veriyoruz. Biz dünyanın, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında konferans veriyoruz. Kimler kendisine güveniyorsa buyursun, gelsin. Onlar bize sorsunlar. Ama biz de onlara soralım. İşte meydan sizin. Kendisine güvenen buyursun. Öğrendiğiniz din ilminin sizi nasıl cehenneme sürüklediğini biz size ispat edeceğiz diyoruz. Din adamı olarak isim yapan dinin esasını unutmuş olan herkese. Bu bir çağrıdır. Nerede isterseniz biz oradayız. İşte meydan sizin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı birlikte tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavat ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler Hazretleri, Allah-u Teala bildiğimiz gibi bu dünyayı ve kainatı insan için yaratmış. Yani insanın hamd edecek, şükür edecek çok şey var. Yalnız bu hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Allah-u Teala nasıl hamd edeceğiz, nasıl şükür edeceğiz? İnşallah bize bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Al-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve es-salavat.

Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri hamd ve şükre anlatmak için bu akşam bir araya getirir. Fatiha suresiyle sohbetimize başladık. Acaba ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Ne diyor? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamd ederim. Demek ki hamd müessesesi sadece bu dünyayı kapsayan bir müessese değil. Alemlerin Rabbine hamd ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize olan insanları bu dünyanın ötesine bir bütünlük taşıyorsa, gayb alemini, emr alemini mutevasına alıyorsa, o zaman Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Ve eğer bize bu dünyaya ait bir şeyler ihsan ediyorsa, bu dünya fizik alem, fizik vücudumuzun alemi, fizik alem, fizik bir şeyler ihsan ediyorsa, o zaman da Allah-u Teala'ya şükredeceğiz. Öyleyse Fatiha suresinin devamına bakalım. Ne diyor Allah Teala? Er-Rahman-ı-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman esması herkesi kapsar. Rahim esması sadece Allah'ın yolunda gelenleri kapsar. Ve Allah Teala'ya hamd edecek olanlar sadece Rahim esmasının sahipleri. Rahman esmasının teşekkür ettiği herkes Allah-u Teala'ya sadece şükreder. Çünkü onlar Allah'ın manevi nimetlerini almaya hak kazanmamışlardır. Fizik ötesinden bir şeyler almaya hak kazanmamışlardır. Onlar sadece Allah'a şükredeceklerdir. Hamd etseler de hamd edecek olan bir şeyleri Allah-u Teala onlara layık olmadıkça onlara vermiyor. Öyleyse Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah, din günü çeşitli yorumlara tabi tutsun düşmeyi mevcutsa ama müşriye ulaştığımız gün olarak düşünün. Ve öyle olduğunu düşünseniz arkadaki ayetlerin birbirine tam uyarlı gittiğini göreceksiniz. Din gününün sahibi olan İyyâke na'bide, yalnız sana kul oluruz. Din günü sebebiyle Allah-u Teala'ya kul oluyoruz. Müşriye tabi olduğumuz için ona kul olabiliyoruz. Yoksa olamayız. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olamaz. Ve iyyâke nestaîn, yalnız senden istiğfar isteriz. Bizi din günü mürşidimize ulaştıracak olan Allah-u Teala ancak bu müesseseyle ulaştırabilir. Yani Allah-u Teala'dan biz sadece Allah'tan istenen bir ihsanda bulunmasını isteyeceğiz bize. İstihane. Allah'tan, sadece Allah'tan istenen bir yardım. Ve din günüyle alakalı ve Allah'tan alakalı olmakla alakalı şimdi bir alakasını daha göreceğiz. İhtinaz, sıratel müstakim ve sıratel müstakimle alakalı. Kavramların hepsi birbirini topluyor. Din günüyle alakalı neden? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arş-ı tutan melekler orada, bütün tövbelerde, mürşidin önünde yapılan tövbelerde hazır bulunan Arş-ı tutan melekler orada. Zamanın halifesi orada, tövbe ettiren ve tövbe eden orada, tövbe işlemi tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Zalike yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. O kişinin hakka ulaşma günü. Femen şahittâzâ ilâ rabbihim âbâ. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ihtiyaz eder diyor. Allah'a sallâh. Ve kimin ruhu o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa
O zaman diyor o kişinin ruhu Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor. Şimdi olayların birbirini takip ettiğini görüyoruz. Ve kim ulaşabilir sıratımızdaki ben? Bana bakıyoruz. Allah Teala ben istediğimiz yardım bizi öyle bir yardım ki yalnız Allah'tan istenebiliyor. Mürşidimize ulaşıyoruz o Allah'tan aldığımız yardımla ve sonuca da ulaşıyoruz. Sıratellezine en amtarihim. O yol ki üzerlerine başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Başlarının üzerine mürşidin ruhu bulunanların yoludur. Gayrılmak duyuva aleyhim üzerlerine bedat duyulanların yolu değildir. Şimdi Allah Teala diyor ki kim Allah Teala kimin göğsünden kalbine yol açıp da küfrü içine sokmuşsa o kişinin kalbine yerleştirmişse Allah o kişiye gazap eder diyor. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Kimin göğsünü şer ederek kalbine küfrü Allah Teala sokmuşsa diyor. Göğsünü, kimin göğsünü küfürle şerh etmişse diyor. Şimdi bir Allah-u Teala'nın göğüsleri şerh etmesi var ve neticede Allah'ın nurlarının kalbe girmesi var. Allah, o kişiler Allah-u Teala'nın kalplerini göğüslerini şerh ettiği ve kalplerine nur gönderdiği kişilerle kalplerine nur giremeyen kişiler aynı olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse aynı olay. Göğüslerin şer edilmesi. Şimdi bunun hangi standartlarda vücuda geldiğine bakıyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi ışık tutuyor bize. Allah-u Teala diyor ki Enam 125'te Femen şerahallahu Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehul İslam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların göğsünü teslimi açması söz konusu. Ben Allah-u Teala'nın Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde söylediği göğüslerini Allah'ın teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah-u Teala'nın yolunu açması demek ki Allah-u Teala'nın burada göğüsü Allah'ın nurlarının kalbe girmesi için şer ettiği anlaşılıyor. Ama diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala göğsü gene şer ediyor ama küfür için şer ediyor. Öyleyse ne zaman ki bir işlem bu? Ne zaman bir kişi hidayete ulaştıktan sonra küfre düşerse ki o zaman fıska düşmüş olur. İşte o zaman Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ve açtığı yoldan zaten o yolu evvelce açmıştı ama bu sefer imanı almak için küfre kalbe sokmak için. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanların kalbinin içine ya imanı yerleştirdiğini görüyoruz ya da küfrü. Peki Allah Teala insanların kalbinin içine imanı yazar mı? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların üzerlerine yani başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Öyleyse burada farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin içine imanın yazılması. Kalbin içine küfrün yazılması. Allah-u Teala'nın bu standartı içerisinde insanların kalplerine ulaşması hep söz konusu. Ya kalbin içine imanı yazmak için ya da imanı kalbin içine alıp küfrü yazmak için. Her ikisinde iki işlem var. Birincide küfrü alıyor, imanı yazıyor. İkincide imanı alıyor, küfrü yazıyor. İşte böyle bir dizaynda insanların temel faktörünün Allah'ın nurlarıyla bedenmek olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturduğu zaman bizim Allah-u Teala'ya hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Sualin cevabı hemen geliyor. Burada Allah'ın nurları var.
Allah'ın nurları bu aleme ait bir oldu değildir. Onlar emr aleminden geliyor. Allah'ın katından geliyor. Öyleyse Allah'tan gelen nurlar çift çift gelir. Rahmetle faz, rahmetle selavat. Hangi grup gelirse gelsin, bir tek grup gelse rahmetle faz gelse, demek ki bizim mürşidimize ulaşmadığımız etkisine ulaşıyoruz orada. Göğsümüze rahmetle faz geliyor. Hatta göğsümüzde, kalbimize Allah'ın nur yolu açmış, kalbimizin içine rahmetle faz ulaşıyor kalbimize kadar, ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürden içeriye girebilen sadece rahmet ve rahmet kalbimizin içinde bir hususu gerçekleştiriyor. Rahmet kalbimizin içinde Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir huşu meselesini oluşturabiliyor tek başına. İki nur birden gelmedikten sonra nefsesliyesi yok. İşte Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve Allah'ın haktan indirdiği şeyle, nurla, nurlarla demiyor, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi. Demek ki huşuyu oluşturan müessese tek bir nur. Rahmetli kalp çift geliyor ama kalp mühürlü, kalbin mühüründen içeri giremeyen ikisi birden giremiyor. İkisi birden giremiyor ama bir tanesi giremiyor ama sızıyor. Bu sızma rahmete ait.

Çünkü Allah Teala'nın yazdığı iman kelimesi bu aleme ait olan bir olgu değildir. Bu manevi bir şeydir. Bu gözlerle görmemiz söz konusu değil. Demek ki bu alemin ötesinden geliyor. O zaman buna hamd edeceğiz. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından rahmet geliyor, fazl geliyor. Birinci posta. Rahmet geliyor, salavat geliyor. İkinci posta. Bunlar ne? Bunlar da Allah'ın katından geliyor. Gene bu alemin dışından geliyor. Gene hamd edeceğiz. Mürşidimizin her yaptığı sohbette onun başının üzerinden bizim kalbimize ulaşan Allah'ın başka nurları var. Feyz diyor Allah Teala. Feyz almak diyor buna. Mürşidin başının üzerinden hepinizin kalbine ulaşan, kolon halinde ulaşan ama hepinizin kalbine ulaşırken farklı bir kalıbına ulaşan Allah'ın feyzi var. Bu feyz de bir nur. Onun için Allah Teala'ya hamd edeceksiniz. Öyleyse Allah Teala'nın nefs tezkiyesine başladığınız zaman nefs-i emare'de %50 nur birikimi fazıllar nefsinizin kalbine gelip yerleşecek. Bu fazılların sadece gelmesine değil, nefsinizin kalbinde yerleşmesine de hamd edeceksiniz. Ve rahmet içinde bir kalbi uçağı vazifesi yaptığı için, fazl içinde nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleştiği için, iman kelimesi için de Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz. Çünkü iman kelimesi fazlı çekip etrafını toplayan bir özellik gösterir. Gerçekten Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe aranızda biliniz ki Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Size fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Burada Allah-u Teala'nın kesin bir işareti var. İmanı sevdirdi. Niçin? Kalbinize imanı koyduğu için sevdirdi. Küfrü kerih gösterdi. Niçin? Küfrü kalbinizden aldı, devre dışı bıraktı, attı. Ve sizin kalbinizi müzeyyen kıldı diyor. Onunla müzeyyen kıldı diyor. Neyle? İman kelimesiyle müzeyyen kıldı diyor. İman kelimesi nurları topladı, topladı, topladı. Nurlar bütün kalbi kapladı. Müzeyyen olmak demek nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanması demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ihsanı son derece açık olarak geliyor. Demek ki nefsimizin kalbine Allah-u Teala bu nurları koyuyor. Ama nurlar iman kelimesi orada olmasa toparlar ama. Orada onları toparlayan, derleyen, toparlayan şey tıpkı karanlıkları küfrün toplaması gibi, küfür kelimesinin toplaması gibi Allah'ın nurlarını toplayan şey de iman kelimesi. Ve iman kelimesiyle ancak Allah-u Teala kalbimize en olduğunu söylüyor Hücurat yılında. Öyleyse kalbe Allah-u Teala'nın imanı yazması olayı boşuna bir olgu değil. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geliyor ve Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? Mühürü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Birinci safa. Ondan sonra iman kelimesini kalbimizin içine sokuyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. İkinci safa. İşte hem küfrün kalbimizden alınması için alındığı sebeple şükredeceğiz. Hamd edeceğiz Allah'a kadar şükür değil. Hem de kalbimizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazdığı için anlayacağız. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanlarına baktığımız zaman, darda olduğumuz zaman, sıkıntıda olduğumuz zaman, büyük bir huzursuzluk duyduğumuz zaman bir dünya meselesi için Allah-u Teala'nın üzerimize indirdiği başka bir nur var. Sekinet. Bu sekinet öyle bir nur ki biz tutuklandığımız zaman bu nuru yaşadık. 19 kişi tutuklanmıştık. Ve hepimize sırayla uyku hali geliyor. Böyle küçük küçük bir masa gibi bir şeyin etrafında sohbetini yapıyorum ben. Bazen ben uyukluyorum. Cebbar alıyor sohbeti, bir de bakıyorum o da uyukluyor. Dinleyenlerden de çoğu uyukluyor. O günlerde tabii kardeşlerimizin

huzursuzlukları vardı. Ne de olsa tutuklanmışlar. Bize dokunmuyordu tutuklanmak ama birçok kardeşimiz daha yeniydiler. Onlara çok tesir edebiliyordu. İşte bu tutuklanma sebebiyle onların kalplerindeki o huzursuzluğu Allah-u Teala onların sekine sindirerek devamını hafifletiyordu, alıyordu. Sonra konuyu inceledik, baktık ki Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala sahabenin kalbine hep sekine veriyor. İşte bu Allah-u Teala'nın indirdiği sekinesini nura da hep hamd etmemiz lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın nimetleri boldur. Şimdi Allah Teala'nın bize dünya malını verdiğini düşünüyorum. Onları şükredeceğiz. Ama dünya malında Allah'ın bereketi sağlamasına hamd edeceğiz. Bereket fizik bir olay değildir. Bereket fiziğin ötesidir. Aynı parayla çok daha güzel bir hayat geçirebilirsiniz. Aynı parayla çok daha kötü bir hayat geçirebilirsiniz. Birincisi bereketin varlığını, ikincisi yokluğunu gösterir. Bu paranın oluşturduğu bir sistem değildir. Bu paraya Allah'ın verdiği manevi destekle gerçekleşen bir yoldur. Bereketi benzinde görürsünüz. Aynı kilometreye gidersiniz. Onun dörtte üçü kadar benzinle aynı kilometreye gene gidersiniz. İkisinde de gidersiniz. Aynı araba, aynı şartlar. Ama birinde ötekinin dörtte üçü kadar benzin yakmışsınız sadece. Dörtte bir benzin yok. O yakılmamış. Aklınız ermez. Yani dersiniz bu aynı kilometre. Hani yokuşları fazla olan, bilmem ne olan, aynı uzunlukta bir yere gitseniz aynı. Bu ayrı bir konu. Düşünürsünüz. Ama aynı yere gidiyorsunuz. Aynı yere gidiyorsunuz ve Allah Teala size ispat ediyor ki o dilerse farklı yapar. Mesela arabanın benzininin bitmesi tehlikesiyle karşılaştınız. Dua ediyorsunuz Allah Teala'ya beni yolda bırakma ya Rabbi. Bu misafirlerimiz var filan diye. Bir de bakıyorsunuz arabanın benzini bitmesi lazım ona bitmiyor. Benzin istasyonuna kadar araba sizi taşıyor. Nasıl taşıdığını bilemezsiniz. Orada Allah Teala arabaya benzin ilave etmiyor. Arabaya manevi bir destek sağlayarak Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektiren bir sonuca ulaştırıyor. Berekettir bunun adı. İşte Allah-u Teala'nın bereket meselesine dikkatle baktığınız zaman o bereketin bütün insanlar için Allah-u Teala bir şükür meselesi, bir hamd meselesi olduğunu görüyoruz. Bereket, fizik nimetlerin kullanılma alanında Allah'ın yaptığı manevi desteğin adıdır. Öyleyse bereket fizik bir olgu değildir. Fizik olgunun değişik şartlarda oluşmasına sebebiyet veren manevi bir yardım. Öyleyse Allah'ın bizlere ihsan ettiği dünya mallarına bir göz atalım. Para vermiş, mal vermiş, ev vermiş, bark vermiş Allah-u Teala ve en güzel standartlarda bunu yaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın bize verdiği bu maddi nimetlere sonsuz şükretmemiz lazım. Öyleyse şükrün ve hamdin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın verdiği fizik nimetlere şükür, Allah'ın verdiği bu aleme ait olmayan, fizik olmayan nimetlere bizim hamd etmemiz lazım. Öyleyse hamd ve şükür birbirlerinden ayrı iki kavram ifade ediyor. İşte onun için Allah Teala Fatiha suresinde hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Hamd dünyanın Rabbinedir, bu fizik alemin Rabbinedir demiyor. Biliyorsunuz fizik vücudumuz zahiri alemin malı. Ruhumuz emr aleminin malı. Nefsimiz, berza aleminin malı. Üç aleme ait üç vücudumuz var. Fizik vücudumuza Allah Teala'nın fizik alemden ulaştırdığı nimetlere şükredeceğiz. Fizik vücudumuza, nefsimize ve ruhumuza Allah'ın marivi alemlerden fizik olmayan bu fizik zahiri alem dediğimiz fizik alemin
ötesinden ulaştırdığı her şey içinde Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala bize mal verdi, para verdi, rızık verdi. Bütün bunlar Allah'ın nimetleri. Bunlara şükrettiğiniz zaman tamam mı oluyor her şey? Hayır, olmuyor. Eğer Allah-u Teala'yı biz, ya Rabbi bize mal verdin, sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize ev verdin, mülk verdin, sana şükürler olsun. Bize para verdin, sana şükürler olsun. Dememiz yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Allah'ın bize verdikleri bize helal değil. Allah'ın bize verdiklerinin tamamı bize helal değil. Sadece bir kısmı helal. Öyleyse hangi açıdan ne kadar helal? Allah'ın bize verdiği fizik nimetlerin %2,5'u zekat olarak vermemiz mutlaka gerektiği için bize helal değil. Yeni bir %2,5'u bir olarak vermemiz gerektiği için yine bize helal değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerin iki tane %2,5'u, yani %5'i, iki tane 1/40'ı, 1/40'ı bize helal değil. Öyleyse onlara vermemiz lazım gelen kişilere ulaştırmadıkça haram yürüyüş oluruz. Ama ulaştırdıysak Allah-u Teala şükrümüzü kabul eder. Ulaştırmadıysak, hem haram yiyorsak, hem de Allah'a şükrediyorsak, ya Rabbi sana çok şükürler olsun, bize bu malları verdin diye, Allah-u Teala şükrü kabul etmiyor. Diyor ki, senin şükrün suya yazılan yazılar gibidir. Yazarsın, kaybolur. Bizim indimizde de böyledir diyor. Siz diyor, kazandığınız malın, paranın Allah'a zekatını ve birini vermedikçe o zaman sizin şükrünüz kabul olunmaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın şükrümüz karşılığında bize ne yapacağını baktığımız zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'ın yolunda olanlara, fi sebilillah olanlara ve kazandıklarından infak edenlere bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. Allah-u Teala'nın bize ilk verdiği rızık, yiyecek olan malzemenin, yenecek malların tarladan istisali bize aitse, onları biz topluyorsak Allah'ın tarlasında, o zaman bizim için rızıktır. Rızık aslı bir nimeti Allah-u Teala bize veriyor. Biz onları topladıktan sonra başka birine veriyorsak, onlar için rızık değildir. Biz onlara infak ediyoruz. Rızkı sadece Allah verir. İnsanın eline Allah-u Teala'nın verdiği rızık bir defa geçtikten sonra onu başkalarına dağıttığınız zaman bunun adı rızık değildir. Bunun adı infaktır. Onlar nafaka alıyorlar sizden. Siz onları nimetlendiriyorsunuz. İşte eğer bunu karşılıklı olarak yaparsanız, onlardan da para alırsanız, o zaman bu bir satış aktidir. Siz Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz sattığınız için. Öbür taraf Allah-u Teala'ya şükredecek, onlara yemeleri için, Allah-u Teala onları infak ettiği için, sizin elinizde infak ettiği için. Öyleyse insanların görevi, Allah-u Teala'dan ilk etapta aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. İşte insanların bu dizaynında Allah'ın ihsanlarının onun söylediği gibi 10 kat yerine 700 katı yükselebilmesi insanların ölmeden evvel ölmesine bağlıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun işaretini Allah'ın yolunda olmak olarak vermiş. Fi sebilillahi diyor. Fi içinde demek. Sebil yol demek. Fi sebilillahi Allah'ın yolunda olmak demek. Ne demek bu? Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, mürşidinizin önünde diz çöktüğünüz, tövbe ettiğiniz, el öptüğünüz ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Nereye gider?
sırat-ı müstakime. Vücudunuzdan sırat-ı müstakime doğru ayrıldığı an fi sebilillah oldunuz. Sizin sizin vücudunuz olmayacak fi sebilillah. Sizin ruhunuz fi sebilillah olacak. Allah'ın yolunun içinde olan ruhunuz. Şimdi düşünün, neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı? Yusuf suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim o ünlülere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, kendilerinin dışında olanları, Allah'ın yoluna girmemiş olanları Allah'a davet ediyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz de Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse Allah'a davet ettiniz. Eğer bu daveti karşı taraf kabul ederse fi sebilillah olur. Şimdi ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neticesine bakıyoruz. Ne diyor? Ey sahabe! Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 kat yerine 700 kat ihsanda bulunsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İnsanlar kim olursa olsun Allah'tan 10 kat ihsanı alırlar. Ama kim fi sebilillah olmuşsa bu 10 kat 100 katı çıkar. Nefse emareli kişi. Bir yüzeydi daha nur birikimi nefsi levhame 200 katı çıkar. Bir yüzeydi daha nur birikimi nefsi mühime 300 katı çıkar. Bir yüzeydi daha nur birikimi nefsi mutmainne 400 katı çıkar. Nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye 500, 600, 700 kat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz demek ne demek istiyor? Ruhunuz ölmeden evvel vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşsın. Ölmeden evvel ölmek bu demek. Niçin böyle söylüyor? Aynı şey olduğu için. Öldünüz, ruhunuz vücudunuzdaysa ayrılacak, Azrail aleyhisselam onu alacak, Allah'a ulaştıracak. Ölmediniz, ruhunuzu diğer ruhlarla birlikte mürşidinize ulaştıktan sonra Allah'a gönderdiniz. Sırat-ı müstakimin üzerinde varacağı yer gene Allah. Allah'a ulaştığınız anda, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda öldüğünüz olayda ruhunuz nasıl Allah-u Teala'ya Allah'a esiren vasıtasıyla ulaşmışsa bu sefer de ruhunuz Allah'a doğru yol alanlarla birlikte saflar halinde yükselerek Allah'a ulaştı. Ve nefsinizde emmare, levame, mülküme, mutmainne, rabiye, mardiye ve teskiye olarak 7 kademede aklanma vücuda getirdi Allah-u Teala. Böyle bir aklanmayı sağlamanız demek, ölmeden evvel öldünüz demek. Böyle bir aklanmayı sağladınız demek, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat ihsanı aldınız demek. Öyleyse bu 700 kat nimeti alabilmeniz, Allah-u Teala'ya maddi nimetler karşılığı şükretmenizi icap ettirir. Öyleyse Allah Teala infak etmeye neden değer veriyor? Sizi daha fazla mükafatlandırabilmek için. Çünkü her verdiğinizin karşılığını 700 kat olarak ödemeye hazır Allah Teala. Yola Allah'ın yoluna girdiniz, daha birinci kademedesiniz. %7 aklanma var nefsinizin kalbinde. 10 katı 100 katı çıkarmış gibi Allah Teala. İkinci kademede bu 100 kat 200 katı çıkıyor nefsi levhamede. Öyleyse ruhunuzun öldükten sonra Allah'a ulaşması haliyle, ölmeden evvel Allah'a ulaşması halinde 10 katla 700 kat arasındaki farklılık var. Eğer ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa Allah Teala size 700 katını ihsan ediyor kazandıklarınızın. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. Gerçekten bu olayın ne ölçüde gerçek olduğunu Hazreti Osman'ın misalinde görüyoruz. Hazreti Osman kıtlık devresinde bir kervan mal getiriyor Mekke'ye. Ve oradaki insanlar hemen harekete geçiyorlar. Bize ver diyorlar, 2 katını verelim, 3 katını verelim, 10 katını verelim, 20 katını verelim. Hazreti Osman vermiyor. Vermem diyor.
Şikayet ediyorlar Peygamber Efendimiz'e. Yahu diyorlar bu adam muhtekir olmuş, itikar yapıyor. Zamanımızda kara borsa deniyor buna. Kara borsa yapıyor, malı olduğundan çok daha yüksek fiyata satıyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, Osman'ı çağırın, soralım kendisini diyor. Çağırıyorlar, ya Osman diyor, 10 katını, 20 katını vermiş bu adamlar sana, sen vermem diyor musun, doğru mu? Doğru diyor, vermem. Peki diyor, niçin vermezsin? Daha çok paranlar diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri, olur mu diyor, 20 kattan daha fazla kim verir? 700 kat diyor. 700 kat veren var diyor. Zaten Hazreti Osman bütün malını dağıtmış. Daha gelir gelmez bütün malını dağıtmış. 700 katı kazanmış o an. İşte Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek bu standartlar içinde cereyan bir yoldur. Öyleyse ayırt etmemiz lazım gelen şey hamdin ve şükrün beraber yapılmasıdır. Çünkü her gün tasavvuftaysanız zikir yaparsınız. Zikir yaparsanız Allah-u Teala'nın derecat kazanırsınız. Madde bir. Allah-u Teala ruhunuza rahmet fal, rahmet salavat bildirir. İki. Ne oldu zikir yapınca Allah'tan aldığınız rahmetin, fazlın ve salavatın hamdini eda etmek mecburiyetindesiniz. Onları Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz ki Allah-u Teala sizin nefsinizin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderiyor. Öbür taraftan her gün birileriyle karşılaştığınız zaman onlara bir güzel davranışta bulunursanız derecat kazanırsınız. Her kazandığınız derecat için de Allah-u Teala'ya hamd etmelisiniz ki Allah-u Teala size manevi alemden bir başka ihsan verdi, derecat ihsan etti. Mürşidinizle ne zaman şu andaki gibi karşı karşıyaysanız bizden size Allah-u Teala'nın feyzi ulaşır. Başımızın üzerinden hepinizin kalbine. Mesela şu anda bu sistem çalışıyor. Yani her birinizin kalbine birbirinizden farklı kalınlıklarda nur ulaşıyor başımızda. İşte bu ulaşan nur feyz adını alır. Hani hep feyz almak, feyz almak denir ya. Feyz almak bu demek. Yani birçok insan için bilgi almak anlamına kullanılır feyz almak. Oysa ki feyzin gerçek anlamı Allah'tan gelen bir nur, irşat makamının başının üzerindeki salah nuruna geliyor, oradan dağılıyor. İşte bu dağılan nur, feyz adı verilen bir nurdur ki, dağıldığı için, o nur size ulaştığı için Allah Teala'ya sonsuz hamd etmelisiniz. Bu da manevi bir ihsan. Yetmez, ne zaman irşat makamı konuşursa, mutlaka belleğinizde birazcık yer bırakan bir şeyler alırsınız ondan. Hasta olarak katılanlar çoğu zaman iyileşerek toplantıdan çıkarlar. Demek ki feyz edilen sistemin ötesinde Allah-u Teala'nın yaşat makamına gönderdiği ama başkalarına dağıtmak üzere gönderdiği hastalıklara şifa veren başka bir olgu daha var. Bu da Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektirir. Çünkü o da fizik alemden gelmiyor. Fizik alemin ötesinden geliyor. Bir başka ham vesileniz aklınızdan geçen suallerin cevabını irşat makamının ona sormadan vermesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bu ihsan her zaman sizin hamdinizi gerektiren özellikler taşır. Şimdi bütün bunların ötesinde onun söylediklerinden bir şeyler algıladığınızı düşünelim. Kendinize mal ettiniz. Yani başka birisi onun söylediklerinin dışında bir şeyi size empoze etmeye kalktığı zaman diyorsunuz ki arkadaş dur bakalım. Biz bunu böyle bilmiyoruz. Burada bir farklılık var. Falanca ayet bunu böyle söylüyor. Biz sende bunu göremedik. Eğer başka bir ayet biliyorsan bize söyle. Ne yaptınız? İdrak ettiğiniz şeyin müdafasını yaptınız. İdrak bu demektir. Bir şeyi öğrenirsiniz. Onun başka birisi tarafından farklı söylenmesi halinde onun müdafasını lüzum görmediğiniz sürece siz onu idrak etmediniz. Sadece öğrendiniz. Onu kendinize mal etmediniz. Müdafaa gereğini duymuyorsunuz. Ama ne zaman kendinize mal ederseniz sizin malınız olursa
Ona bir saldırı vardır. Başka birisinin farklı bir şey söylemesi demek, o içinizdeki yerleşmiş olan inanca, imana, Allah'ın doğrularına ters bir olayla karşı karşıyasınız. O zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, işte bu kendinize mal ettiğiniz bir olgudur. Bunun adına idrak diyor Allah-u Teala. Yani idrak etmek bir insanın sadece anlaması değil. İdrak etmek bir insanın bir meseleyi, bir olguyu kendine mal etmesi halidir. Ona sahip çıkması, onu müdafaası altında bulundurması halidir. İşte ne zaman bunu yaparsanız, o zaman da Allah-u Teala'ya hamd etmek mecburiyetindesiniz. Yetmez, Allah-u Teala hamd etmeniz için bunları yeterli görmez. Öğrendiklerinizi başkalarına öğretmekle de mükellefsiniz. Hamdinizi o zaman eda edersiniz. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz bu takdirde Allah Teala size 700 katını verecekse Allah Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla onları manevi açıdan infak etmekle de vazifelisiniz. Öyleyse hepiniz aldığınız ilim ötesini irfan diyor Allah Teala buna irfanı başkalarına öğretmekle vazifelisiniz. Her biriniz farklı bir kapasitenin sahibisiniz. Allah Teala neye sahip olduğunuzu en iyi bilir. Ve diyor ki hiç kimseye onun sahip olduğunun dışında görev yüklemeyiz. Öyleyse hepiniz başkasına ulaştırmaya çalışacaksınız. Ama hepiniz farklı ulaştıracaksınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey hamdin ve şükrün eda edilmesi. İşte şükrün eda edilmesinde infakı mutlak görüyoruz. Fî sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasında asıldır. Öyleyse kim Allah Teala'nın yoluna giremediyse, fî sebilillah değilse, yani ruhu vücudundan ayrılmış da sırat-ı müstakime ulaşmış değilse, bu kişi Allah Teala hamdini ve şükrünü eda edemez. Daima eksik kalır bu. Öyleyse Allah Teala'nın hamdin ve şükrün eda edilmesi ve Allah Teala'nın bir insanı bire 700'de mükafatlandırması Allah'ın sistemine bağlı. Şimdi diyoruz ki fizik nimetlerden, Allah'ın verdiği fizik nimetlerden infak edeceksiniz. Böylece hem zekat vereceksiniz hem de dir vereceksiniz. Zekat nedir? Kazandıklarınızın 1/40'ı fizik nimetlerin 1/40'ı size helal değildir. Bu 1/40'ı mutlaka zekat adı altında başkalarına ulaştırmakla vazifelisiniz. İşte zamanımızın ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i bu kadarını biliyorlar. Ve zekat vermek farzdır diyorlar. Zekatınızı mutlaka verin. Ama Allah-u Teala Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde diyor ki bir sadece zekat vermek değildir diyor. Kazandığınız para da diyor hastaların, yolda kalmış olan yolcuların, çalışamaz durumda olan ihtiyarların, yetimlerin, esirlerin ve kölelerin de hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Onların haklarını da vermek mecburiyetindesiniz diyor. Nisabı soruyoruz. Zekat nisabı onun içinde geçerlidir diyor. Öyleyse kazandığınız paradan %2,5'u, 1/40'ı zekat olarak size haram,
İkinci bir kıste biri bir olarak haram. Onları mutlaka vermek mecburiyetindesiniz. Ondan sonra şükrettiğinizde Allah Teala, ya Rabbi, bana mal vermişsin, bana para vermişsin, bana ihsan buyurduğun bu fizik nimetlerin için sana sonsuz şükrederim dediğiniz zaman, o zaman Allah Teala tarafından şükrünüzün kabul edilmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala'nın Kur'an'a koyduğu şükrün eda edilmesi konusundaki şartları tamamlamış durumdasınız. Ama bunları yapmamışsınız. Şükretmiyorsunuz bir defa. En kötüsü bu. İnsanlar var. Sen diyorsunuz Allah Teala'ya şükretmiyorsun. O da diyor ki Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Allah ona ne mi vermiş? Sağlam gözler, sağlam kulaklar, mide, bağırsaklar, böbrekler, beyin, akciğerler, karaciğerler, çalışan bacaklar, kollar, eller. Aslında onu Allah Teala doğduğu anda çift parasıyla trilyonlar olarak doğuruyor. Dünyaya getiriyor. Yani düşünün, bir kişinin dünya kadar serveti var ama gözleri görmüyor. O serveti hiç düşünmeden gözlerini ona teslim edebilecek olan, görmeyi temin edecek olan birine bütün servetini vermeye hazırdır. Yeter ki görsün. Ama biz hepimiz bedava görüyoruz. Allah Teala hepimize doğuşumuzda bedavadan dağıtmış bu imkanları. Orhan Veli'nin bir şiiri var, böyle bedava yaşıyoruz dostlar bedava diye. Hepimiz bedavadan kainatın zengin insanları olarak doğmuşuz. Eğer bu huzurların hepsini kuruşlandırırsanız, değerlendirirseniz, göreceksiniz ki hepiniz trilyonersiniz. Öyleyse Allah'a bize verdiği bu fizik nimetler dolayısıyla şükretmeyecek miyiz? Gözlerimiz görüyor, kulaklarımız çalışıyor. Bu akşam beraber bir yemek yedik, iftar yaptık. İftarı yaptığımız zaman zevkle o yemeği yedik. Yani Allah Teala yediklerimizin zevkini bize yaşatıyor. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için bir sebep. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği nimetleri sık sık hatırlamakta, Allah'a şükretmek için büyük faydalar vardır. Onun bizi ne kadar çok sevdiğini bu insanlarından anlayacaksınız. Size Allah Teala nefs vermiş. Size ruh vermiş, size fizik vücut vermiş ve ötekiler hakkında çok bilginiz olmasa bile fizik vücudun en az 200 trilyon hücreden oluştuğunu bilmeniz lazım. Her hücrenizdeki 23 kromozomun her birisi sizin saçınızın ucundan ayak parmaklarınıza kadar her şeyinizde yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. 200 trilyon 46 tane çarpı 46 tane siz varsınız kendi içinizde. Bu müesseseye Allah Teala vahdette kesret diyor. Yani teknikte çokluk. İşte Allah Teala'nın böyle bir yaratma sistemi var. O sizi sadece fizik bir olarak yaratmamış, bir de nefs vermiş. Eğer nefsinizi tasfiye edebilirseniz Allah'ın en büyük sevgilileri arasına giriyorsunuz. Nefsinizi tasfiye etmiş birisi olduğunuzu kabul ediyorum. Ne yapmanız lazım Allah Teala'ya? Tasfiyeyi gerçekleştirdiği için sonsuz hamd etmelisiniz. Manevi bir nimetinin sahibisiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Ona çok hamd etmelisiniz. Kalp kulağınızı açmış. Kalp gözünüzde Allah'ın gösterdiği bütün gök katlarını görüyorsunuz. Selaha ulaştığınız zaman onu da göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitiyorsunuz. Ona da hamd edeceksiniz. Bunların hepsi Allah'ın gözle görünmez manevi nimetleri. Öyleyse Allah-u Teala'ya hamd edecek ve şükredecek ne kadar çok şeyiniz var. Bütün bunların insanlar farkına bile varmadan yaşar. Bir gün bir sokaktan geçeceksiniz. Söylediklerim bizdendir aklınıza girecek. Etrafınıza bakmayı akıl edeceksiniz. Bir de bakacaksınız ki
O sokakta çiçekler var. O sokakta ağaçlar var. O sokakta güzellikler var. Ama siz oradan 100 defa geçmişsiniz. Her zaman kafanız bir şeylerle, düşüncelerle meşgul. Farkında bile değilsiniz o güzelliklerin. İşte o zaman Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Onları fark ettiğiniz gün. O zaman Allah-u Teala size demiş oluyor ki, bak, ben bunları senin ve senin gibi olan insanlar için yarattım. Hepsini sizin için yarattım. Denizdeki balıklar sizin için yaratıldı. Gökteki kuşlar sizin için yaratıldı. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizin için. Ve bu Allah'ın vücuda getirdiği gökler, yıldızlar, her yer sizin için. Diyeceksiniz ki tamam da biz o yıldızlara gidemedikten sonra nasıl bizim için oluyor? Gidiyorsunuz. Hepiniz gidiyorsunuz. Ama iki defa ışık duvarını açtığınız için hatırlayamıyorsunuz. Yoksa bütün o yıldızlara gittiniz. Birçok yıldızda bulundunuz. Oradaki insanlarla beraber oldunuz rüyanızda. Birçok insan rüyayı hayal zanneder. Halbuki fizik olarak orada yaşıyorsunuz. Yalnız eğer nefsiniz de gittiğinizde o alem, bu alemdeki fizik alemse onlar sizi göremezler. Nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Fizik olmayan bir ortamda nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Ama eğer berzah alemine giderseniz orada bütün şartlar fiziktir nefsiniz için. İşte o zaman gene Allah-u Teala'ya hamd etmeniz lazım. Çünkü zahiri alemin dışında bir alemde mesela rahmetli olan büyük annenizle, rahmetli olan büyük babanızla, benim yaşımdaysanız rahmetli olan annenizle, babanızla, rahmetli olan birçok arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz. Bu Allah'ın bir nimetidir. Neden bir nimetidir? İnsanlar görürsünüz, ölmüştür birisi, arkasından devamlı gözyaşı döker, ah öldü, vah öldü, şöyle oldu, böyle oldu diye üzüntüden bütün gün ağlar. Ona diyeceksiniz ki, yahu kardeşim ağlama, öldü dediğin kişi yaşıyor. O zaman size şöyle bakar, acaba üşütük mü bu filan diye. Yok diyeceksiniz, ciddi söylüyorum. Bu gece hacet namazını kıl, Allah-u Teala'nın ise onunla beraber olmayı. Bir de bakacak ki vacip o gece onunla beraber. Ve sor diyeceksiniz. Dünyaya dair olan şeyleri sor, cevabını da al. Kucakla onu. Kucakladığı zaman etten kemikten bir varlığı kucakladığını göreceksin. Çünkü biz de nefs olarak orada bulunuyoruz. Bu fizik vücudumuzun aynı olan vücudumuzla orada bulunuyoruz. Ve nefsimiz o alemde fizik. Yani ben şimdi şu bardağı tutabiliyorum. Fizik vücudum zahiri alemin malı. Bu bardak da zahiri alemin bir parçası. Onun için ben bu bardağı elimde tutabiliyorum. Şimdi bu bardağı buraya koydum. Nefsimle elime getiriyorum bardağı. Bardağım burasından giriyor. İçinden geçiyor. Bu tarafından çıkıyor. Bardağı tutamıyorum. Bardağı nefsimle tutmam mümkün değil bu bardağı. Bu bardak fizik alemin varlığı. Nefsim berzah aleminin varlığı. Hiçbir zaman bu bardağa dokunamaz. Bu bardak benim için o zaman şu anda nefsimle burada olsaydım sadece bir görüntü olacaktı. Sizler de görüntü olacaktınız. Siz beni görmeyecektiniz ama ben sizi görecektim. Siz beni duymayacaktınız ama ben sizi duyacaktım. Ama buradaki hiçbir şeye de dokunamayacaktım. Ama bu bir avantajdı. Çünkü duvarların içinden geçebilirim o zaman. Böyle bir yetkiye sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala'ya yine çok şükretmeniz lazım, çok hamd etmeniz lazım ki Allah-u Teala size sayını kendini nasip kılmış diye. Öyleyse neden şükretmeniz lazım? Berzah alemine gittiğiniz zaman fizik, nefsiniz fizik alemi, nefsinize göre fizik alemdesiniz, şükretmeniz lazım. Berzah aleminin dışında bir alemdeyseniz nefsiniz fizik değil. O alemde, o zaman da hamd etmeniz lazım. Yani her halükarda her şey size şükrettirmeli, hamd ettirmeli ve Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışmalısınız. Söylediğim gibi geçerken birdenbire aklınıza gelsin sözüm, etrafınıza dikkatle bakın. Orada o güne kadar farkına bile varmadığınız birçok güzellik göreceksiniz. Ağaçlar, ağaçların yaprakları mesafından bir ay evvel ağaçların yaprakları harikaydı.
kırmızı, turuncu, sarı, o yeşil yaprakların hepsi renk değiştirdi. O güzel renkleri Allah-u Teala sizin için yaratıyor. Göz zevkinizi tatmin edin diye. Aynı zamanda o yapraklar çürüyor. Rüzgarları vücuda getiren Allah, o mevsimde rüzgarları arttıran Allah, ama yaprakları kurutarak onların ağacı olan bağlılıklarını da azaltan gene Allah. Artık o ağaçların yapraklara ihtiyacı yok kış boyunca. Nasıl ayılar kış uykusuna yatıyorlarsa, ağaçların da büyük çoğunluğu kış uykusuna yatıyorlar. Yapraksız yaşıyorlar. Yani klorofil özümlenmesine, okülden çıkarmalarına gerek kalmadan yaşıyorlar. Öyle bir devrede Allah Teala o yaprakları niçin düşürüyor? O ağaçları daha sağlıklı yapmak için. Çünkü onlar toprağa düştükleri zaman toprakla birleşecekler ve gübreyi oluşturacaklar. O gübre tabii gübre olarak ağaçların neşvi neva bulmasını, onlara fayda sağlamasını ifade ediyor. Öyleyse böyle bir dizayn için bile Allah-u Teala'ya hep hamd ve şükretmelisiniz. Düşünün şimdi, Sünnetullah'tan bahsediyorum size. Bu gök katlarında, yani dünyanın atmosferinde bir ozon tabakası var. Bu ozon tabakası bazen inceliyor, bazen kalınlaşıyor. Ama hiçbir zaman dengenin bozulması mümkün değil. Hani bir ara insanlar telaşlanmışlardı. Dünyanın ozon dengesi bozuluyor filan diye. Ama aslında bunun bozulması mümkün değil. Neden değil? Çünkü milyarlarca iğne yapraklı ağaç var. Allah Teala'nın sünnetullahı bu iğne yapraklı ağaçları denge unsuru olarak kullanıyor. Ne yapıyor? Eğer ozon tabakası azalmışsa iğne yapraklı ağaçların bulundukları karları, üzerindeki karları eritiyor. Erittiği zaman ağaçlar klorofil özümlenmesi yapıp yeşil yapraklar daha çok oksijen çıkartıyorlar. Oksijen ozon tabakasını tamamlıyor, öteye de geçiyor. Öteye geçtiği zaman hep kutupların etrafına Allah-u Teala bu milyarlarca ağacı koymuş. Bu sefer yeniden kar yağdırıyor sünnetullah. Yağan karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarını kapatıyor. Kapatınca klorofil özümlenmesi, fotosentez azalıyor. Azalınca oksijen açığa çıkması azalıyor. Normale geliyor. Azalarak normale geliyor. Normalin de altına düşüyor. Normalin altına düştüğü zaman tekrar birinci işlem. Tekrar kar yağması, iğne yapraklı ağaçların karla örtülmesi. Tabii yeşil kısımlar ortada yavaş yavaş kalktığı için, bir kısmı ortadan kalktığı için, ortadan kalkan kesimlerde klorofil özümlenmesi yok. Oksijen açığa çıkması da yok. İşte ağaçlara dikkatle bakın. Onlar yerlerinden kımıldayamazlar. Onun için Allah Teala onların yiyeceklerini karbonhidratlar olarak onların ayaklarına gönderir. Köklerinden su alırlar. H2O. Havadan karbondioksit alırlar. CO2. Ve güneşin enerjisinden de faydalanarak bu su ve karbondioksit onlarda karbon hidroksit oluşturur. Karbonhidratlar deniyor bunlara ve otomatik olarak oksijen açığa çıkar. Bir oksijen mutlaka açığa çıkar. Bu oksijenin açığa çıkması demek bizim hayati maddemiz olan oksijeni oluşturması demek. Biz insanlar bitkilerin hayati maddesi olan karbondioksiti çıkartırız vücudumuzdan. Artık madde olarak atarız. Bize hiç ihtiyacımız yok. Ama bütün bitki sistemi için bizim artık maddemiz olan karbondioksit onların hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa bitkiler yaşayamaz. Ama onlar da oksijen çıkarmasa biz yaşayamayız, hayvanlar yaşayamaz ve insanlar yaşayamaz. Öyleyse kainatta her şey birbirine bağımlı yaşıyor. Bu bitkilerin oksijen çıkarması için bile Allah-u Teala'ya bizim şükretmemiz lazım. Çünkü hayatta kalmamız o bitkilerin çıkardığı oksijene dayalı. İşte ne oluyor? Hani nasıl otomobillerde su fazla ısındığı zaman sistem açılıyor, daha geniş bir alana su
su yayılıyor, sıcak su ve soğuma getir oluşturuyor. Normal derecenin altına düştüğü zaman bu sefer tıkanıyor, kısalıyor. Küçücük bir kesimi ısıttığı için sıcaklık süratle artıyor. Gene aynı sistem tekrar tersine dönüyor. Yani X derecenin altında derece varsa onu ısıtıp yukarıya çıkartıyor. Yukarıya çıktığı zaman aynı sistem sebebiyle şey açılıyor. O ne deniyor adına, o açılması lazım gelen sistem. Termostat. Kocaman bir alanı yayıldığı için yine onu ısıtmak için çalışıyor. Yani o normalin altı ve üstü arasında devamlı değişiklik gösteren bir motor sistemi var. Ama ne yukarıda ya fazla gidiyor ne de aşağı fazla gidiyor. İşte dünyanın ozon dengesi de aynı standartlarda oluşuyor. Öyleyse bakın Allah-u Teala'ya şükredecek, Allah-u Teala'ya hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği manevi nimetlere hamd edin. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği maddi nimetlere şükredin. Hamd ve şükrünüz sonsuz olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek hamd ve şükür konusundaki bu bahsimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah daha nice sohbetlere bizleri nail kılar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

0: No.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki 5 yıldır tabiyim size. 71 yaşındayım. Dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddet parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Tevzi bilhamdülillahi Estağfirullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz şimdi buraya yazdığım gibi tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük. Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hani fıtrat üzerine yaratılmış, nefsimiz de hani fıtrat üzerine yaratılmış, ruhumuz da. Hani fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak, Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hani fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak, sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu Hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve tek bir cemaat oluşturmak, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat. Vahid kelimesi, vahid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah, yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Ve hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı.

Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım, sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor. Bütün putları kırıyor. Bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış öyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar, hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur. Bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için bir yudum

kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınığa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti abi İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu. Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor. Bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cuk diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun, Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudun var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun Tanrı'nın önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar. Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da duruyor.
aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El İlah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle yara almıştır. Ama bu konular sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğrulabilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

ise Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, Mukaddes Ruh Allah yani böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerini almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok lanette kim vardır diyor
Allah Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurması ile mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2'de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir, erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek, iman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek ve kalbinin, nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerinin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe
geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin, nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah-u Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki, hayır onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız, işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah-u Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor. Hatırladım. Allah-u Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i
bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan olduğunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itinayla bilediği bıçağını Allah-u Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasütün olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır, sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı.
Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Üstün'e kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah-u Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapla Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztürk kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz Yılmaz Öztuna. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülebilir. Bozoklu'ndan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evrenos Bey zamanında oluyor. Ceddemiz Evrenos Bey, soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsileyi meratibi gösteren Bozoklu'ndan bu tarafa bütün sistemi evvela kanunları dair ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette, biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlığının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devre Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki kim ona müracaat etse ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Kanuni Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın
misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kavkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çehresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını alalaştıranlar evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren öyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf,

Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran teşkilatı esnafı dizayn ederken Ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyani Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, sanatkarların, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftandı deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftandı. Yani Kur'an'ı yaşıyorlardı. Yani İslam'ın 7 safhasını yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safha. Bu 2 safha tahakkuk etmeden Levent olamazdı hiç kimse. Bahriye'yi intisap edemezdi. Yani Leventlerin de tabii bir başlangıç devresi vardı. O başlangıç devresine, çıraklık devresine, alışma devresine hiç kimse bu standartlara sahip değilse giremezdi. Osmanlı donanması, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı, donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk Gölü olmamıştır. Türk Gölü olması Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Kumandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. 1. üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı yine öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor Kur'an-ı Kerim ayeti.
Şafak'la beraber savaş başlıyor. Andalusya ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarla rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama önce şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andalusya'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında Akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri Akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler

Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızıl Elma'ya dek gideriz diyen Akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuftandı. Yani Kur'an'ı şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim, en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin, yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezafen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç kişilerin hepsinin İslam tarafından tahakkuk ettirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve

0: Nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa, şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması, birinci hedef bir adım daha öteye geçin, Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması, ikinci hedef bir adım daha öteye geçin, dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması. Üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman, orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var, hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ve bu münaveveli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı. Ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şey de zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tevabı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanları değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir akıncının oğlu genel olarak akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademi merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi. Ve oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi. O kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi: benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve 2. Murat. ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi, padişahlar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyor ona. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor ağaçtan kopardılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirgan başı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya atmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor. Peki diyor bezirgan başı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirgan başı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu. O diyor hak sahibidir. Onun hakkını ödeyin. Bir kese altın bezirgan başına teslim ediliyor. Teslim edilirken bezirgan başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani alalaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının, onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin, donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve Büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztuna bire kadar Osmanlı akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor. Ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve batıyı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor. Size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor. Ona nasip olacak. Onun için diyor şemsiyetini getirdim yanımda diyor. Ak şemsettin. Ve Ak şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Akşemsettin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki sen Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Peki diyor, ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor, bu beni niye dövüyor diyor. Akşam sesini gösteriyor. Babası diyor ki, yavrum diyor, benim mürşidim, onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri, yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki, sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek, yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrenos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan Osmanlı'nın kopması söz konusu oldu. Ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından Nizam-ı Alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi. Hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildiği, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan ikinci, birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini, az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayı mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız neslinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler. Uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine gömerler. Ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz. Yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız. İki standartta mümkündür. Ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hali. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı bizim için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey, uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız O zaman Allah-u Teala yalvarışımızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız hem kalkmayı istemiyorsunuz hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösterilir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Ben ise Allah ile olan ilişkilerinde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki kiramen katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve kiramen katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün rızayına ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan Ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum. Bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız. Hiç kimse cevap vermez. öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangi sorusu olsun? Her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği için yetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaretlermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinize hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi.

0: Alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz tavanı
1: Allah'ım.
0: Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Gölgeni aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standart kaza alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Ama eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil.
1: Evet,

0: tüm sevgili iman kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar, Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz, cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekten atılır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlar da eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyenin tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Nefslerini koymuşlar oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nefsleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini. Hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu atarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz buna peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah, sabah namazına kalkamayan kişi, Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devlet işi bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu gelmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Ve bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden evvelet sahile buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gül kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım diyen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda senin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir hayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar, kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapalım. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızın mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade vereceksiniz şeytanın nefsinize, sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben gelirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış, diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız, bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz, madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, onlar bir musibet ettiği zaman, kendilerine isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar, onlar da diyor Allah Teala. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah Teala diyor ki biz abesle ibaretmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinsiniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin, çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ala.
1: Amin. Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın. Sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet...
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm mendalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyledik. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak İnne muhakkak ki hidayet, hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sırat-ı mustakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah-u Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ama Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah-u Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdirdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep edince Allah'ın Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz insanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini? Sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan

Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak aile isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sıratı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sıratı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratel lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşidlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Vefat dalalette olanlar da sıratımız.

olsa kimin üzerinde bulunamazlar. Dalaleti olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah-u Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi. İkisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah-u Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor.
İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağına ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman
onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesturesi alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve
ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak? Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali! Ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi?
Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler.
hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha, gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide ulaşmak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz, madem öyle, Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah-u Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a
sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Abi.
1: Az olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımız sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn, sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzu da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasletler var. Bu hasletlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda has olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama siz mutlaka sevin. Çok sevin. Önce Allah'ı sevin. Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren